bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Yeni müzik en iyi program. Radyo 2.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: sen bela mısın başıma?
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
4: Bazen 80'ler.
5: Oturmuşum, oturum.
4: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
6: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Şahsenem'le başladık. O bu gece gelecek sonrasında 2001 yılına gidiyoruz. Fikret Kızılok'un yazdığı, Sertab Erener'in söylediği, çok güzel bir zamanlama ile çıkıp bütün yaz dinlediğimiz şarkılardan bir tanesi Kumsal'da.

Ya. Retro devam ediyor. Kenan Doğulu'nun Ben Senin Her Şeyinim albümündeyiz. Albüm 1999 yılında çıktı. Albümün de keyifli şarkılarından bir tanesi Papatya sonrasında. Biraz daha eskiye gidiyoruz. Biraz daha dedim ama aslında bayağı bir eskiye gideceğiz. Sezen Aksu, Bir Zamanlar Deli Gönlüm.

2008 tarihinde yayınlanmış Üçürel şarkılarında Burcu Güneş'in yorumlamış olduğu Yorgunum sonrasında Retro Kerim Tekin'le devam ediyor. Şarkımızsa Yine Beni Sev.

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
6: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akdeniz.

0: 33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

sene sonrasında maalesef bugün de retronun sonuna geldi. Kapanış şarkımız 1999 yılından. Deniz Tekin'in Anlattım albümünden Aşk. Hoşçakalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkesi liderleriyle düzenlediği zirveye katıldı. Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'la Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan liderleriyle Dışişleri Bakanları katıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli Beşil'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 619 milyon liralık hareketlilik tespit edilirken adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, silah ve mühimmat ele geçirildi. Hatay'da polisin yaptığı operasyonda bir ev ve bahçesinde 122 kök Hint keneviri, 14 kilo 752 gram kubar esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuştu. Trump, "Seçimlerden hemen sonra İran'la bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil," dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı ülkelerin Gazze şeridinde barışın sağlandığına inanmasına rağmen bölgeye insani yardımların ulaşmadığını belirterek Gazze'deki manzaranın utanç verici olduğunu vurguladı.
2: Spor.
1: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Bugün 23 Eylül Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il geneli güvenlik uygulamalarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 854 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin kent genelinde son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 111.244 araç kontrol edilirken 1407 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca 1068 ticari taksi de kontrol edildi. Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 4172 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyesi Muazzez Araç, Karadeniz ve Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar nedeniyle deniz yolundan kara lojistiğine kayan yoğun talebin sektörü kapasite kriziyle karşı karşıya bıraktığını belirterek Araç yüksek vergi yüküne dikkat çekti. Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, yaklaşan narenciye sezonu öncesinde Karadeniz'de yaşanan gelişmelerin Mersin ve Çukurova'nın önemli ihracat pazarlarına ulaşımda oluşturabileceği risklere dikkat çekerek Mersinli üreticimizin emeği heba olmamalı dedi. Mersin'in Anamur ilçesinde 1700 yıllık Mamure Kalesi ile Pullu Tabiat Parkı'nın bulunduğu sahili de kapsayan bölgede yapılmak istenen jeotermal kaynak arama çalışmaları, yöre halkının hukuk mücadelesiyle yerel mahkemenin kararını Danıştay'da onadı ve süreci durdurdu. Mersin'in Erdemli ilçesinde tırla çarpışıp savrularak kamyonete vuran motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken arkada oturan oğlu ise yaralandı. Kaza D400 karayolu Alata mahallesi sınırlarında meydana geldi. Mersin'de su kaynaklarının balıklandırılması çalışmaları kapsamında 9 ilçedeki 17 göl ve gölete toplam 347 bin yavru sazan bırakıldı. Mersin'de sel ve taşkın risklerinin azaltılması amacıyla Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçeleri başta olmak üzere farklı noktalarda dere ıslah çalışmaları devam ediyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 7 kilometrelik sahil hattı ücretsiz internet ağıyla donatıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde ihtiyaç sahibi anne adaylarına yönelik hamile destek kartı uygulaması başlatıldı. Tarsus Belediyesi ile 25. Bölge Mersin Eczacı Odası işbirliği ile evlerde bulunan, kullanılmayan, kullanım süresi dolmuş veya atık haline gelmiş ilaçların evsel atıklardan ayrı toplanmasına yönelik uygulama başlatıldı.
2: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 23, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
0: Ya çocuk uyutuyoruz.
4: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
7: Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin. Yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
8: Her nesil. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Her nesil.
10: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
11: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
10: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
11: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
10: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
11: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
12: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
13: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
15: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
16: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
17: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
18: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
19: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
18: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
20: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya. Fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
2: Yolda sporda, evde yemekte, yürüyüşte sohbette,

0: ışığında büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo Ülkü.

0: Gülgün'le Gülgün'e Gül'le.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Denize çek gönder, denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Deniz Bank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
11: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: En iyi müzik, en iyi program.

Geriye dönüp baktığımızda ne kadar tuhafmış dediğimiz eski görgü kurallarını anlatmak istiyorum bugün size. Görgü kuralları biliyorsunuz birçok topluluk içerisinde var olan ve uyulması beklenen saygı kuralları aslında. E haliyle dönemden döneme ve toplumdan topluma farklılık da gösteriyor. Günümüzde uygunsuz olarak değerlendirilen pek çok davranış yüzlerce yıl önce normal olarak değerlendiriliyor. Tabii benzer bir şekilde yüzlerce yıl önce ayıplanan davranışlar günümüzde hani kibarlık ve incelik olarak görülebiliyor. Şimdi dönüp baktığımızda ne kadar tuhaf olduğunu fark ettiğimiz görgü kurallarını sizler için araştırdım. İşte kıyafetten evliliğe yüzlerce yıl önce önem atfedilen birbirinden tuhaf görgü kurallarını anlatacağım ilk olarak size. Tabii ki şarkıların sonu.

0: Gülgüne Gül'le de bugün geriye dönüp baktığımızda ne kadar da tuhafmış diyebileceğimiz eski görgü kurallarını konuşuyoruz demiştim. Yemeğe giderken yanında kendi kaşığını götürürmüş eski insanlar, biliyor muydunuz? İngiltere'de davet edildiğiniz bir yemeğe kendi kaşığınızı götürmeniz gerekiyormuş bir dönem. Davet edildiğiniz ev ne kadar lüks olursa olsun bu kural hiç değişmemiş. Aslında çok güzel bir kuralmış. Keşke günümüzde de devam etseymiş, değil mi? Özellikle öyle çok titiz insanlar için. Bana soracak olursanız harikulade. Mesela fotoğraflarda gülümsememeyi de anlatayım size. Eski fotoğraflara baktığımızda hani çoğu insanın gülmediğini görüyoruz ya. Tarihçilere göre bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi diş problemleri. Dişleri dökülen ya da çürüyen insanlar bunu gizlemek istiyorlar. Ek olarak gülümsemek akıl hastalığıyla ya da müstehcenlikle ilişkilendiriliyor. İşte bu nedenle insanlar fotoğraflarda gülümsemekten hep kaçınmışlar.
1: Kağıda duvara elime

0: duvara, elime koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benimlesin. Gül güne gülle.
2: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

dönüp baktığımızda ne kadar da tuhafmış diyebileceğimiz eski görgü kurallarını konuşuyoruz bugün Gülgüne Gülle'de. Ellerini masa örtüsüne silen birini görseniz ne hissedersiniz? Peçetenin olmadığı zamanlarda insanlar yemeklerin ardından ellerini ve ağızlarını masa örtüsüne silerdi diyor bize tarihi kaynaklar. Yani masa örtüleri için kocaman peçeteler diyebiliriz. Yine temiz titiz insanları bir parça ürküten bu adetin yerlerde kalması gerçekten çok güzel olmuş. Bu arada üst sınıflar için masada uzanmak gibi bir kural varmış, biliyor muydunuz? Görgü kurallarından bir tanesi. Hemen onu da anlatayım isterim size. Modern görgü kurallarına göre masada dik oturmak gerekiyor günümüzde, ama antik Yunan'a baktığımızda işler çok da öyle değil. Üst sınıf dilerse masada yatarak, uzanarak yemek yiyebiliyor. Bu durum güçlü olduğunu ve lüks içinde yaşadığını ifade ediyor. Buna şaşırmış olabilirsiniz ama

Gül Güne Gül'le de bugün geriye dönüp baktığımızda ne kadar da tuhafmış diyebileceğimiz görgü kurallarını anlatmaya devam ediyorum size. Saç rengine göre saç modeli seçmek mesela. Victoria döneminde biliyorsunuz genç kadınların saç stillerine her zaman önem gösterilmiş. İşte özel işlemler yapılmış. Hatta kimi yazarlar kadınlar için en ideal saç modelleri üzerine yazılar yazmışlar. Ek olarak bir saç modelini kullanmak için ona en uygun saç rengine de sahip olmak gerekiyor. Açık renkli saçın kıvırcık olması gerekirken koyu renkli saçların toplanması bekleniyor o dönemlerde. Bir de elleri gizleme görgü kuralı var ki hemen onu da anlatayım istiyorum. Milattan önce 6. yüzyılda Yunanlılar için elleri kullanarak konuşmak büyük bir kabalık sayılıyor. O dönemde yapılan heykellerin bile mesela elleri pelerinlerin altına gizlenmiştir. Araştırırsanız siz de fark edersiniz. Yıllar içinde bu görgü kuralına veda ediliyor tabii. Ta ki 18. yüzyıla dek tabloları için antik heykellerden ilham alan dönemin ressamları birçok ünlü ismi elleri gizlenmiş bir şekilde resmediyor.

0: Güngül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkesi liderleriyle düzenlediği zirveye katıldı. Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'la Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan liderleriyle Dışişleri Bakanları katıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli Beşil'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 619 milyon liralık hareketlilik tespit edilirken adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, silah ve mühimmat ele geçirildi. Hatay'da polisin yaptığı operasyonda bir ev ve bahçesinde 122 kök Hint keneviri, 14 kilo 752 gram kubar esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuştu. Trump, "Seçimlerden hemen sonra İran'la bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil," dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı ülkelerin Gazze şeridinde barışın sağlandığına inanmasına rağmen bölgeye insani yardımların ulaşmadığını belirterek Gazze'deki manzaranın utanç verici olduğunu vurguladı.
3: Spor.
2: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyıları ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber 1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
11: 3 ay ödemesiz. 3 ay ödemesiz.
12: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
13: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
14: Ergül her nesil.
13: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
15: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
13: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
15: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
13: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
15: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
13: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
16: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
17: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
18: Arkadaş Kundura.
19: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
18: Arkadaş Kundura.
20: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
18: Arkadaş Kundura.
21: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
22: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde.
20: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
18: Arkadaş Kundura.
21: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
22: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi

0: Kapıcısı Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir Mersin.
1: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü.
5: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
4: Radyo Ülkü.

Gül Güne Gül'le de bugün size tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda ne kadar da tuhafmış diyebileceğimiz eski görgü kurallarını anlatmaya devam ediyorum. Şimdi 20. yüzyılın ortalarına dek ebeveynlik kitapları ağlayan çocukların görmezden gelinmesini tavsiye ediyor. Dolayısıyla bir çocuğu şımartmak kabul edilebilir bir durum değil. Keşke hep öyle kalsaydı. Yine benzer bir şekilde çocuklara sarılmak, onları öpmek de hoş karşılanmıyor o dönemde. Bir de insanlar eldivenle sokağa çıkmıyorlar bir dönem. 19. yüzyılda özellikle sokakta eldiven takmak kısırlıkla ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla genç bir hanımın evden çıkmadan önce kıyafetiyle ilgili detaylara dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tür hatalar utanç verici deneyimler olarak nitelendirilmiş. Yine Victoria dönemine gittiğimizde ilişkilerin pek çok görgü kuralından oluştuğunu görüyoruz. Mesela bir erkek bir kadına evlenme teklifi etmeden önce kadının babasından izin alıyor. Nişanı bozan çiftlerin tekrar görüşmesi de yasaklanmış. Yine evlilik yoluna giren çiftlerin bir dakika bile yalnız kalması yasak. Ek olarak halk içinde fısıldaşmaları dahi kabul edilemiyor. Korseleri de anlatayım size hazır çok müsaitken. Belirli zamanlar haricinde çıkarmıyor bu tarihte insanlar korseleri. 19. yüzyılın sonlarında birçok ülkede kadınlar çeşitli korseler kullanıyor biliyorsunuz. Zira bir kadının daima dik durması gerekiyor. İşte bu nedenle pek çok kadın vaktinin büyük bir çoğunluğunu korse içinde geçirmiş.

Tarihteki görgü kurallarını anlattım size ama biraz da Antik Mısır'dan bahsetmek istiyorum. Antik Mısır'da yaşamın nasıl olduğuna dair elimizde biliyorsunuz ciddi bir miktarda bilgi var. İşte dini nasıl yaşadıklarından tutun, sosyal ilişkilerine, savaşlarına kadar oldukça bol veriye sahibiz. Tarihin bize Antik Mısır hakkında öğrettiği onca şeye karşı bazı konularda yanlış anlaşılmalar da mevcut. Sphinx'in burnuna ne olduğu, işte Tutankamon'un nasıl öldürüldüğü gibi konular hala muallak biliyorsunuz. Hele piramitlerin kimin tarafından yapıldığıysa en büyük gizemler arasında yerini alıyor. Birazcık Antik Mısır hakkında doğru bilinen yanlışlara değineyim istedim. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

Antik Mısır'dan bahsedeceğimi söylemiştim size. Antik Mısır hakkında doğru bilinen yanlışlar var çünkü. Mesela piramitleri yapan işçiler zorla mı çalıştırıldı dersiniz? Popüler kültürde piramit yapımlarında Mısırlı köle işçiliğinin tasvirleri sıkça görülüyor biliyorsunuz. Bu izin kökeni Yunanlı tarihçi Herodot olarak gösteriliyor. Her ne kadar Mısırlı köle işçilerinin zorla çalıştırılması konusunda böyle bir temellendirilme yapılsa da işin aslı hiç de öyle değil. Herodot çalışmaya zorlanan 100 bin Mısırlının piramitler için değil bir yol çalışması için olduğunu ifade etmiş. Yine 2003'te bir Mısırlı bilimci Mark Lehner Giza'daki onlarca yıllık araştırmasında bulduğu arkeolojik sonuçlarına göre Mısırlı işçi sınıfının gayet iyi beslendiğini gösteren bazı sonuçlara ulaştı. Arkeolojik bulgulara göre Mısırlı piramit işçileri kendilerine ait bir alanda kalıyorlar. Sığır eti tüketiyorlar. Sığır eti gibi zengin bir besine ulaşmaları ise zorla bir çalıştırılmadan ziyade tercihen çalıştıklarına dair ciddi bir kanıt aslında. Buna ek olarak işçiler arasında ciddi bir dostluk ortamı da var diyor tarihçi bize. 20. yüzyılın başlarında Harvard araştırmacısı George Reisner bu duruma dair bazı bulgulara ulaşmış. Grafitiler bulunmuş. Bu durum işçilerin kendi aralarında sosyalleştiği ve dostluk geliştirdiğini gösterir nitelikteymiş. Tüm bunlara ek olarak bazı işçilerin ülkeleri için hizmet etmeye gönüllü oldukları da yine ulaşılan bilgilerden bir diğeri.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Denize çek gönder, denize çek
12: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
13: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
15: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
16: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
17: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
18: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
17: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
0: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
19: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
20: Reklamlar sona erdi.
21: Radyo

Gül Güne Gül'le de antik Mısır hakkında doğru bilinen yanlışları konuşmaya devam ediyoruz. Kral Tutankamon'un cinayete kurban gittiğini düşünenlerden misiniz? Hemen bunu da anlatmak istiyorum size. Kral Tutankamon 9 yaşındayken babasının ölümünden sonra tahta geçiyor biliyorsunuz. Tabii çocuk olduğu için de ülkeyi yönetme hakkında hiçbir şey bilmiyor. Danışmanları sayesinde ülke idaresini bir şekilde elinde tutmayı başarıyor. 19 yaşında hayatını kaybettiğinde mumyalanıp cesedi bir lahdin içine yerleştiriliyor ve 1968'de araştırmacılar cesedin üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda ilginç bir bulguya ulaşıyorlar. Çekilen röntgende kralın kafasının içinde olası bir darbe sonucu şekillenmiş kırıklara ulaşıyorlar. Böylece kralın bir cinayete kurban gitmiş olabileceği düşünülüyor. 2005 yılında yine başka bir çalışma yapılıyor. Kralın hayatını kaybetmesine neden olan şeyin cinayet değil, enfeksiyon olduğu sonucuna ulaşılıyor. Bir diğer kanıt temelli iddia ise kafasında bulunan kırığın mumyalama esnasında yapılmış olabileceği tabii.

Antik Mısır hakkında doğru bilinen yanlışları konuşmaya devam ediyoruz Gülgüne Gül'le de. Siz de Mısır'da sadece soyluların mı yalandığını düşünenlerden misiniz? halk arasında doğru bilinen yanlışlardan bir tanesidir bu. Kimlerin mumyalanıp mumyalanmadığı konusu. Mumyalama biliyorsunuz Antik Mısır'ın en ilgi çekici yönlerinden bir tanesi. Ölen kişilerin bedenlerinden iç organları çıkarılıyor. Özel bir solüsyon ve sargılarla kaplanıyor. Ahiret inancı nedeniyle yapılan bu uygulamanın sadece zengin insanlara ve devlet adamlarına özel olmasıysa genel bir kanı. Bu kesinlikle aslında doğru bir bilgi değil. Dünyadaki genel kanıya göre sıradan ve alt tabakadaki insanlar sığ mezarlara gömülüyorlar. Bu durumun tersine yapılan arkeolojik çalışmalar bize gösteriyor ki sıradan halktan olan kişilerin mumyalanmış mezarları var. Doğal olarak krallar ve din görevlileri gibi devasa anıtlara sahip olmasalar da mumyalanma aslında alt tabaka içinde geçerliymiş.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Gül güne güle. Gül güne güle. Gül güne.

0: Bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine. Antik Mısır hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bazı filmlerde ve video oyunlarında biliyorsunuz mezar tuzakları sıkça işlenen konular arasında. Mezarlar ve tuzaklar arasındaki bu genel kanı filmler ve oyunlar sayesinde insanların doğru bildiği yanlışlardan bir diğeri. Bugüne kadar sadece ufak tefek birkaç kaza dışında girilen mezar odalarında ciddi bir tuzağa rastlamamış bilim insanları. Mezar kazımı sırasında kimyasal reaksiyon kaynaklı hani bir takım problemler evet olduğunu biliyoruz. Ama yine de bu durumun aktif bir tuzağa işaret etmediğini de söylüyorlar. Bu arada hieroglifler antik dünyanın emojileri olabilir mi gibi bir tez de atılmıştı hatırlarsanız ortaya. Halk arasında doğru bilinen yanlışlardan aslında en sık karşılaşılan iddialardan bir tanesi bu. Hieroglifler'in bir kavram, duygu ya da isme denk gelen anlamlarının olduğu su götürmez bir gerçek. Buna rağmen bu işaretlerin sesli bir anlam ifade etmediği ve bunların yalnızca anlamlı birer sembol olduğu düşünüldü. Mısırlılar için hieroglifler yalnızca tüm kelimeleri temsil eden birer detay değil de aynı zamanda sesleri temsil eden fonogramlarla bir kelimenin anlamını netleştirebilecek belirleyici olarak da kullanılmışlar tarihte.
1: Madem biz

0: Gülle, Gülgün'e Gülle.
1: Bugün 23 Eylül Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin İl Geneli güvenlik uygulamalarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 854 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin kent genelinde son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 111.244 araç kontrol edilirken 1407 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca 1068 ticari takside kontrol edildi. Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 4172 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyesi Muazzez Araç, Karadeniz ve Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar nedeniyle deniz yolundan kara lojistiğine kayan yoğun talebin sektörü kapasite kriziyle karşı karşıya bıraktığını belirterek Araç yüksek vergi yüküne dikkat çekti. Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen yaklaşan narenciye sezonu öncesinde Karadeniz'de yaşanan gelişmelerin Mersin ve Çukurova'nın önemli ihracat pazarlarına ulaşımda oluşturabileceği risklere dikkat çekerek Mersinli üreticimizin emeği heba olmamalı dedi. Mersin'in Anamur ilçesinde 1700 yıllık Mamure Kalesi ile Pullu Tabiat Parkı'nın bulunduğu sahili de kapsayan bölgede yapılmak istenen jeotermal kaynak arama çalışmaları yöre halkının hukuk mücadelesiyle yerel mahkemenin kararını Danıştay'da onadı ve süreci durdurdu. Mersin'in Erdemli ilçesinde tırla çarpışıp savrularak kamyonete vuran motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken arkada oturan oğlu ise yaralandı. Kaza D400 karayolu Alata mahallesi sınırlarında meydana geldi. Mersin'de su kaynaklarının balıklandırılması çalışmaları kapsamında 9 ilçedeki 17 göl ve gölete toplam 347.000 yavru sazan bırakıldı. Mersin'de sel ve taşkın risklerinin azaltılması amacıyla Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçeleri başta olmak üzere farklı noktalarda dere ıslah çalışmaları devam ediyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 7 kilometrelik sahil hattı ücretsiz internet ağıyla donatıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde ihtiyaç sahibi anne adaylarına yönelik hamile destek kartı uygulaması başlatıldı. Tarsus Belediyesi ile 25. Bölge Mersin Eczacı Odası işbirliği ile evlerde bulunan, kullanılmayan, kullanım süresi dolmuş veya atık haline gelmiş ilaçların evsel atıklardan ayrı toplanmasına yönelik uygulama başlatıldı.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 23, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil. Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
7: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
7: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
8: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
12: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
13: HDI Sigorta.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
15: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
16: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
15: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
16: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
15: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir, Mersin.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.

0: Güngül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.
1: Haydi.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 3333 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni, Birlik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda Ankara'da toplandı. Belediyelerin mali yapısını doğrudan etkileyen güncel düzenlemeler ile Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraftar Konferansı sürecinin değerlendirildiği toplantının ardından Birlik Encümeni yazılı açıklama yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Megayat sloganı ile başlattığı 15 yatırım programı arasında yer alan Mezitli Kent Meydanı projesinin temeli 24 Eylül Perşembe günü saat 17.30'da Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla Mezitli Belediyesi arkasında yer alan alanda atılacak. Hayata geçirilecek Mezitli Kent Meydanı projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Tarsus'tan Anamurat Çamlıyayla'dan Mezitli'ye kadar kentin dört bir yanındaki taleplere en kısa sürede dönüş yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların her talebini karşılamak için profesyonel kadrosuyla 7/24 çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anamur'da çalışma yapan Büyükşehir ekipleri Akdeniz, Tahsin Soylu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda toplamda 4133 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi Karadedeli mevkiinde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma nedeniyle bugün trafiğe kapatılan yol 25 Eylül Cuma günü açılacak. Bu yolu kullanan sürücülerin çalışma tamamlanıncaya kadar alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde okul servis araçlarının denetimini de artırdı. Öğrencilerin okulla ev arasında güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde önem taşıyan hususlar ekipler tarafından titizlikle inceleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınların üretim süreçlerine katılımını destekleyen çalışmalarıyla el emeğinin ekonomik ve sosyal değere dönüşmesine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda trafik parkta oluşturulan üretici kadın standları, kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların emeklerini görünür kılabilecekleri ve ürünlerini doğrudan yurttaşlarla buluşturabilecekleri önemli bir alan yaratıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkesi liderleriyle düzenlediği zirveye katıldı. Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'la Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan liderleriyle Dışişleri Bakanları katıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli Beşil'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 619 milyon liralık hareketlilik tespit edilirken adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, silah ve mühimmat ele geçirildi. Hatay'da polisin yaptığı operasyonda bir ev ve bahçesinde 122 kök Hint keneviri, 14 kilo 752 gram kubar esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuştu. Trump, "Seçimlerden hemen sonra İran'la bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil," dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı ülkelerin Gazze şeridinde barışın sağlandığına inanmasına rağmen bölgeye insani yardımların ulaşmadığını belirterek Gazze'deki manzaranın utanç verici olduğunu vurguladı.
2: Spor.
1: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
6: Her nesil. Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül. Her nesil.
8: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
9: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
8: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
9: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
8: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
9: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
10: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
15: Denize çek gönder, denize çek gönder.
16: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
17: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
18: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
17: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
18: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
17: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
19: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
20: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
21: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
22: Reklamlar sona erdi.
23: Radyo Ülkü.
24: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
25: Saat 11:18'de sizlerleyiz.
26: Radyo Ülkü'desiniz. Yerel gündeme başlıyoruz. Ben Serkan Tutak. Bugün Bektaş Adıgüzel'le birlikteyiz. Sezonu da açıyoruz. Açtık da bugün seninle açıyoruz.
27: Evet. İyi tatil yaptın Tutak.
26: Gezdik. Gördük. Ayağım. Ama sırf sizler için.
27: Olasın.
26: Yani sizler için gördüm. Sizler
27: ayağım için. Suya değmedi.
26: Değdi. Yalan söyleme.
27: Benim değmedi.
26: Havuzdan fotoğraf attın. Geçen ya, senenin miydi o?
27: Yok. Bu senenin de yani... Ha, ayağım suya ama değmedi şunu, derken denizden bahsediyorum.
26: Şuna inanıyorum. Şunu dese inanırım. Sitenin havuzundan öteye geçemedim.
27: Sitenin havuzundan öteye geçemedim.
26: Tamam, buna inanırım.
27: Yani tatil yapmak benim için çocuklar olduktan sonra çok büyük bir ne diyelim ona külfet. Çok büyük bir masraf. Çünkü gerçekten
26: çok ideal bir babasın. Teşekkür ederim.
27: Çok teşekkür ediyorum. 3 aylık bir aradan sonra 106.5 Radyo Ülkü, gönüllere huzur veren radyoda buluşmak ve senin o nur cemalini görmek bana mutluluk veriyor.
26: Teşekkür ederim.
27: Programa girmeden önce de artık interaktif olduğumuz için hem görüntülü hem karasal yayın olduğu için kimine izleyin geliyoruz diyorum. Kimine dinleyin geliyoruz diyorum. İstanbul'dan yazanlar çizenler var. Daha dakika bir gol bir yazdı.
26: Mehmet Dokuzoğlu yağmurlu İstanbul'dan selamlar demiş. Yeni yayın dönemi hayırlı olsun.
27: Bize de biraz yağmur gönderseler dedim. Geçtiğimiz hafta vallahi Mersin'de sağanak uyarısı vermişlerdi. 3 gündür bir damla yağmadı merkeze.
26: Ben meteoroloji sağanak uyarısı yaptığı zaman iki farklı yerden
27: çay burnumdan çıkmasın bir dakika.
26: Teyit ediyorum abi. İki farklı yerden teyit ediyorum. Gök gürültülü sağanak yağış diyorum diyor.
27: Diyor.
26: Başka uygulamaya bakıyorum. Yağış ihtimali %0 diyor.
27: %0 diyor. Bunu şöyle algılıyorum ben.
26: Genel tabii ki.
27: Meteoroloji bence üstünden sorumluluğu atıyor. Tabii bunu Rabbim bilir. Fakat bilim denilen bir olgu var. Bu olguya dayanaraktan hava hareketlerini ölçen cihazlar var. O var, bu var. Hatırlar mısın ilkokul yıllarımızda seni de götürmüşlerdir.
26: Götürdüler.
27: Meteoroloji şu malum yerde mi halen duruyor
26: aynı
27: mu?
26: Aynı yerde.
27: Oralara götürmüşlerdi bizi. Hatırlıyor musun?
26: Evet, evet.
27: Şimdi o bölgelerde ve Türkiye'nin birçok yerinde, her ilinde meteoroloji müdürlükleri var. Onlara göre artık bence özellikle çiftçilerle alakalı bir sorun yaşamamalarından dolayı olası bir damla gördüklerinde sistemde sağanak yağış uyarısı veriyorlar. Yine geçtiğimiz günlerde 3 günlük bir sağanak yağış uyarısı veriyordu. Vallahi çarşı merkezde işletmemiz var biliyorsun.
26: Yüksek kesimlerde yağıyor.
27: Ya yüksek kesimlerde
26: biraz bir de genel, ama tabii daha özel mesela böyle ilçe ilçe nokta nokta tahminler veriyorlar.
27: Bir de şu artık ellerimizde akıllı mı akılsız mı bilmiyorum telefonlar var ya.
26: Akıllı.
27: Akıllı telefonlar, akıllı kavşaklardan sonra akıllı telefonlarımız var biliyorsun. Birazdan inşallah o konuya da girersin. Akıllı mı akılsız mı, nasıl kavşaklar ben bilmiyorum ama Mersin'de her geçen gün artık çığırından çıkan, beni isyan boyutuna getiren trafik peşmekeşliği var Tultak.
26: Yıllardır niye düzelmez?
27: Çünkü
26: yıllardır aynı sorun.
27: Yıllardır düzelmesi.
26: Şimdi okullar açıldı.
27: Korkunç durumdayız Tultak.
26: Evet. Hep ama aynı yerler.
27: Sabahleyin erken kalktığını biliyorum senin.
26: Evet.
27: Erken kalktıktan sonra aracınla değil de
26: yürüyerek
27: geldiğini biliyorum. Bak, samimiyetimle söylüyorum. Sen de bu kentte yaşıyorsun. Bu kentin sokaklarını soluyorsun. Eyvallah. Ama o saatlerde radyonda olduğun için ya da giderken yine yürüyerek gittiğin için emin ol bizim kadar bunu yaşamıyorsun. Bak, biz artık isyan boyutuna gelmiş
26: caddeyi
27: durumdayız.
26: Caddeyi görüyorum.
27: Empati yapıyorum.
26: Caddeleri görüyorum. Tabii ki bir yerden bir yere giderken görüyorum. Otopark fiyatı 150 lira. İnsanların o konudaki isyanını duyuyorum.
27: Şimdi özellikle okulların açılmasıyla bir de Mezitli'de bir patlı çıktı yapılıyor şu anda. Onun da zamanlamasının okula denk gelmesi.
26: Aynı zamanda Tulumba Battık Çıktısı'nda da çalışma var. Eski Güleryüzü Kavşağı'nda çalışma var.
27: Yazın neredeydiniz? Yani bazen gerçekten çıldırmak üzereyim. Yani okulların açılmadığı, tatil dönemine denk geldiği, sıcaklıklarla birlikte insanların çok ciddi manada yaylalara çekildiği, Mersin merkezin ve birçok o dediğin lokasyonların çok stabil bir trafiğinin olduğu bir dönemde değil de böyle yoğun trafiğin olduğu bir dönemde bu çalışmaların yapılmasını da anlamış değilim ama Mersin'de ilerleyen haftalarda da daha konuşacak çok şey var. Trafikle alakalı çok ciddi ulaşım master planını yıllardır yazılır, çizilir. Geçtiğimiz yıllarda iyi hatırla, Akdeniz Belediye Başkanı Sayın Muhammed Mustafa Gültak metro projesinin Mersin'e uygun bir proje olmadığıyla alakalı belediye başkanı iken mecliste yapmış olduğu açıklamalar vardı. Sayın Seçer'in ısrarla metro ile alakalı söylemleri vardı. Bunun kredilerinin bulunulmaması, gerekli fizibilitenin yapılması, plan bütçenin oluşturulmaması, birçok neden var söyledi. Fakat
26: yıllarca anlattık biz.
27: Yıllardır anlattık. Hatta senin benden duymaktan bıktılar. Ben de bunu söylemekten bıktım. Ama bundan 20-25 sene önceki belediye başkanlığımızı yapan Sayın Macit Özcan'ın İstiklal Caddesi'nin köşesine açtığı Meray tabelası vardı hatırlarsanız. Yani ben
26: niye kaldırdılar? Aslında kalması gerekiyordu.
27: Ya bence utanç levhası.
26: Hayır, tarihi eser olarak insanlar belki gelir ziyaret eder diye çaput bağlar diye onu orada bırakmak lazım.
27: Bırakmak lazım. Utanç levhasıydı sevgili Tultak. Evet. Biraz ağır mı söyledim diyeceksin. Hayır, ağır söylemedim. 25 sene oraya levhayı takıyorsun. 15 sene levha orada kalıyor. Akabinde seçimden seçime ekmek fırınını açıyorsun. Yapman gereken işleri seçime ramak kala yapıyorsun. Akabinde Sayın Kocamaz geliyor. O iyi hatırla kurmaylarıyla birlikte Japonya ziyaretleri yapmışlardı. Gülmüştüm. Ve o siyasi oluşuma da yakın bir adamım. Onlara da gülmüştüm. Arkadaşlar, gerçeklerle yüzleşin. Bırakın bu fantazini. Ayaklarınız yere bassın. Onların işlerini yapman gereken işleri seçime ramak kala yapıyorsun. Akabinde Sayın Kocamaz geliyor. O iyi hatırla kurmaylarıyla birlikte Japonya ziyaretleri yapmışlardı. Gülmüştüm. Ve o siyasi oluşuma da yakın bir adamım. Onlara da gülmüştüm.

0: 5 sene.
1: 25 sene.
0: 15 10 25 sene.
1: 25 sene.
0: Şimdi 25 sene bir kenti yönetip artısı eksisini tartışırız, konuşuruz. 25 seneyi bir kenara bırakıp sadece 5 senenin hesabı sorulamaz. Ya da 5 seneye her şey yıkılamaz.
1: Yıkılamaz. Ama hayaller Paris, gerçekler Somali.
0: Ona bakarsan Miami sahilleri olacaktı.
1: Buralar Miami sahilleri olacaktı. Her dönem bir belediye başkan adayını alırız bu stüdyoya. Büyükşehir, ilçe. Bazı ilçe belediye başkanları bol keseden atarken şuradan yayındayken yavaş başkan diyesim geliyor ama nezaketen diyemiyoruz.
0: Ama bilerek yapıyorlar.
1: Mega kent Mersin.
0: Ama bilerek yapıyorlar, nasıl olsa seçilmeyeceğim diyor.
1: Turizm kenti Mersin. Sanayi kenti Mersin diye kitap güzel de birinci sınıf hamura basılı kitapçıklarla geliyorlar biliyorsun değil mi?
0: Tabii.
1: A, B, C, D, E, F, G fark etmeksizin. Seçiliyorlar. Bunlardan bir tanesi seçilecek.
0: Tabii seçilenler var.
1: Şimdi
0: seçilenler de ondan sonra biliyorsun,
1: bir de
0: başka edebiyatlar.
1: Bunlara şey veriyorlar. 2 yıllık karne veriyorlar. İlgili yanaşma, dayatmayla para karşılığı onları yılın belediye başkanı.
0: Birinci yıl alanı gördüm ben. İlk yıl.
1: İlk yılı gördün mü?
0: Birinci yıl tabii.
1: İkinci yıl.
0: Daha belki 6 ay falan ya doldu ya dolmadı.
1: İyi para vermiş.
0: Güzel işler.
1: Güzel işler bunlar. İkinci yıl yılın ordinaryus belediye başkanı diyoruz. Abi yeterliliğin ne? Hak edişin ne? Yaptığın iş ne? İcraatın ne? Diye sormak lazım değil mi? Hmm. Şimdi biz sorduğumuz için radyo ülküyüz. Birilerini rahatsız etmeye devam edeceğiz. Seçilmişler ve atanmışlar lütfen görevlerini yerine getirsinler. Biz burada anlamsızca eleştirmek değil de doğru yapıldığı zaman alkışlamak ve tebrik etmek ama eksiklikler ve yanlışlıklar varsa da bunları dile getirmek yani zorundayız.
0: Bir programı uzun soluklu yapan
1: 18. yıl sevgili yani, Tultak.
0: Sonuçta hani
1: bunun 7-8-10 yılında ben varım.
0: Kimseyle bir şeyimiz yok, alıp veremediğimiz yok, bir çıkar ilişkimiz yok, bir para alışverişimiz yok. Ondan dolayı bir şeyler söyleyebiliyorsak bu kentin sorunlarını. Ben konunun başında dedim niye hala bu trafik meselesi yaşanıyor ve niye hala koca bir dönemi boş geçip okullar açıldıktan sonra bazı şeyler yapılmaya çalışılıyor.
1: Şimdi bunu söylemeyelim mi?
0: Onu
1: bunları dile getirmeyelim
0: söylemeyelim mi? Bundan işte, da rahatsız oluyorsanız.
1: Olabilirsin abi, rahatsız etmeye devam edeceğiz. 25 koca yıl sevgili Tultak. Metro mu yapılacaktı? Havadan geçene ne isim veriyorlardı?
0: Monoray
1: diyorlardı. Havaray işte monoray. Abi ayakları yere basan projelerle gelin. Mersin'in coğrafi konumunu bilerek gelin. Bugün şu karşı tarafta Meski'nin altına yıktılar. Neyi vardı orada?
0: Küçük çarşı vardı.
1: Küçük çarşı vardı. Küçük çarşının altına hemen karşında bak görüyorum pencereden. Küçük çarşının suyu bir senede bitmedi sevgili Tultak. 4 tane battı çıktı yaparken kamulaştırma yapamadınız. 4 tane binayı yıkmanız gerekiyordu. Ele ayağa yere basmayan projelerle milleti dolandırmayın abi. Umut tacirliği yapmayın abi. ABC partisi fark etmeksizin söylüyorum. Ulaşım master planının her senem değiştiği, hatta bir ara hatırla gülelim. Ağlanacak halimize gülün sevgili Mersinliler. İzmir'in ulaşım master planını almışlar. Kopyala yapıştır yapmışlar bazı yerlerde
0: metro
1: Mersin
0: projesinde.
1: Metro projesinde bazı yerlerde İzmir metro
0: İSU,
1: diye
0: İSU
1: yazıyor. Onları silmeyi unutmuşlar.
0: Hı-hı.
1: Yani bunları biz söylediğimiz zaman birileri rahatsız oluyor. Arkadaşlar Mersin'in trafikle alakalı önüne geçilmez bir sorunlar öbeği oluşmaya devam ediyor ve bundan sonra da çözüleceğini çözülebilmesi için alternatif yolların türetilmesi, sağlıklı battı çıktıların yapılması, bazı yerlerde kamulaştırmanın yapılması ve ulaşım kültürünün değişmesi. Sabahleyin iş yerine geliyoruz, akşamleyin eve dönüyoruz. Hindistan sokaklarını aratmayan görüntüler var sevgili Tultak.
0: Tamam, bir başlık açayım sana.
1: Aç kardeşim.
0: Bazı yöneticiler şundan şikayetçi. Daha geçtiğimiz gün TÜİK verileri açıklandı. Mersin'deki araç sayısı 1 milyona dayandı.
1: Dayandı.
0: 950 bin civarı diyeyim. Türkiye genelinde 8. sırada.
1: Kayıtlı.
0: Tabii kayıtlı.
1: Kayıtlı.
0: Tabii kayıtlı. Kayıtlı.
1: Aynen. Yani
0: kayıtsızla beraber 1,5 milyon.
1: Kesinlikle.
0: Motosiklet sayısı 300 bine dayandı. Bu arada hemen hemen araç sayısına yaklaştı. Araç 4 bin civarı.
1: Abi artık her

0: de motosiklet var.
1: Ya bu biraz ekonomik. İnsanlar hem kolay ulaşım hem daha tasarruflu, daha ekonomik ve biraz daha alınabilir olduğu için.
0: En son yakıt ne zaman aldın?
1: Bu hafta, birkaç gün önceydi.
0: Bakabildin mi ücretine?
1: Baktım.
0: Ne yazıyordu?
1: Benzin 82 liraydı.
0: Mazot?
1: Mazot 102 liraydı.
0: Peki bu LPG, insanların
1: LPG
0: motosiklete dönmesinin
1: 35 liraydı.
0: Ana nedenlerinden bir tanesi mi sevgili abim?
1: Ya şöyle, ana sebeplerinden bir tanesi yakıt. İkincisi, belki de en önemlisi, şimdi insanlar bir araç almaya kalksa, İkinci el olsa ortalama böyle binebileceğin rahat bir şey diyeceksin, 500-600 binden başlıyor, 1-1,5'a kadar çıkıyor. Sıfır alsan 2'den başlıyor, yukarıya doğru çıkıyor.
0: Bunun sigortası?
1: Onlar ayrı.
0: Kaskosu?
1: Tabii ki. Şimdi adam bunun
0: bakımı, takımı, tadilatı?
1: En azından diyor 30 bin, 35 bin, 40 bin kendi bütçesine göre 50 bin, 100 bin civarında bir motosiklet alıyor ya da elektrikli bisiklet alıyor. Artık onlar da biliyorsun bir nevi motorluya geçiyor.
0: Evet.
1: Ondan dolayı bunu tercih ediyor. Şimdi, daha ulaşılabilir olduğu için.
0: Her gün eve giderken ve evden gelirken ve haber bültenlerinde Mersin'deki trafik kazalarını görüyorsun değil mi?
1: Maalesef.
0: Dolayısıyla Mersin'deki trafik sorununu çok ciddi buluyorum. Bu arada birilerinin konuşmadığı, bizim yine konuşmamız gereken bir durum var. Memlekette çok ciddi bir Suriyeli göçü var. Gittiler.
1: Tamam, o konuya da geliriz.
0: Bak ama nereye bağlayacaksın bunu Bektaş diyeceksin? Bir de bunların burada durduğunu düşün. Trafik tam manasıyla çekilmez hale gelecekti.
1: Ya yine çekilmez de. Daha kötüsü olabilir.
0: Ama bir nevi rahatladı diye düşünüyorum.
1: Evet. Yorumlara bakayım.
0: Evet.
1: Yorumlara aktarayım. Hemen şöyle bir göz gezdiriyorum. Evet. Mahmut Altınbakır selamlarını iletmiş. Teşekkür ederiz. Halk görsün diye belediye çalışıyor demiş. Murat Ulukanoğlu. O da iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Nebahat Hanım da yeni güne uyanmaya Radyo Ülke'de canlı yayında olduğunuz için bizi mutlu ediyor. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ederiz. Hüseyin adı güzel herhalde. Akraban senden bir şarkı istemiş. Artık programın sonunda bize bir şeyler söylersin.
0: Canlı. Yok, programın sonunda ona güzel bir mahsuni var mı şeyimizde?
1: Çalarız bir şeyler. Bir, ama sen canlı söylersen bence
0: yok,
1: daha makbul geçer.
0: Yok, ben şarkıcı mıyım abi? Niye söyleyeyim abi? Kendisi söylesin, biz dinleyelim.
1: Her gün var da iyi yayınlar.
0: Orada Murat Altuğ'u unuttun. Murat Altuğ var.
1: Arada belki kaçmış.
0: İyi yayınlar demiş. Evet.
1: Tamam, sen gözden kaçırdığımı oku.
0: Estağfurullah.
1: Artı bakıyorum. Derviş Güneş de iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz.
0: Ergün var unuttun.
1: Ergün var söyledim.
0: Söyledim.
1: Aşağıda olabilir. Daha devamı vardır. Gerçekten standart, gerçek temel sorunların çözülmesinin gerektiği, maalesef bunların bile olmadığı bir memleket haline geldi diyor Mersin. İstanbul'dan konuşun. Sen İstanbul'un sorunlarına odaklan. Abi. Ama geldiği zaman maalesef Derviş abi ek yapmış. En büyük çözüm hafif raylı sistem. Abi biz yıllarca metrobüs dedik. Metrobüsü bile bu memlekete, düz bir memlekete.
0: Düz bir memlekete.
1: Başkan benim vizyonumda yok diyor. Ya bırakın artık kendi egolarınızı bırakın. Kendi vizyonunuzu bırakın. Çözüme odaklanın.
0: Çözüme odaklanın.
1: Hafif raylı sistem evet daha maliyetlidir ama metrobüs bundan çok çok daha uygundur.
0: Beleş diyebilirim. Düz yola ray döşeyeceksin.
1: Yani hayır. Yani yol yapacaksın.
0: Yol yapacaksın. Öbüründe de ray döşeyeceksin.
1: Evet yani metrobüs.
0: Ben de çok mu basitleştirdim Tultak?
1: Ya metrobüs bu kentin bütün sorunlarını çözer. Ulaşım anlamda söylüyorum.
0: Peki raylı sistemi de çok mu basitleştiriyorum?
1: Hafif raylı sistem biraz daha kolaydır ama tabii onda maliyeti var.
0: Tam ama bir metro gibi, bir monoray gibi, bir havaray gibi değil yani.
1: Bak, gerçekleri konuşalım. Mersin'de metro yapman çok zor. İstiklal Caddesi'nin altından nasıl geçeceksin ya?
0: Abi şuradan
1: GMK'nın altından nasıl geçeceksin ya? Ya biraz insanlara gerçekçi olun.
0: Ya da yapmış olduğun metronun yolcu taşımaya ne derecede rahatlatacağını.
1: Maliyet. O da, bak birazdan otobanı konuşuruz.
0: Evet.
1: Onu da söyleyeceğim. Muhsin abimiz yazmış. Yeni yayın döneminiz hayırlı olsun. Bektaş kardeşimin enerjisi nereden geliyor belli. Mersin'in en güzel cezerye ve kuru yemişi. Mersin cezeryede olunca enerjinin nereden geldiği de belli.
0: Bir virgül. Bir
1: evet,
0: virgül.
1: Söyle.
0: Enerjimin bittiği gün bu binaya çıkmam. Enerjisi biten adamla program yapmam. Serkan abi benim üstadım. Serkan abi, Serkan estağfurullah değil abi. Serkan abi 30 yıllık gazetecilik hayatında o Mersin Cezere Kuruyemiş'te otururken beni keşfeten adamın keşfeten adıdır Serkan
1: radyo,
0: Tultak. Şöyle şöyle şöyle. İnan bana sevgili Tultak. Bunu bir aşkla yapıyorum. Çünkü ben bu Mersin'e aşığım abi. Ben bu memlekete aşık bir adamım abi.
1: Murat Altuğ Aşağıdaymış yorumunun devamı. Mersin'imizin en büyük sorunu trafik diye de eklemiş Selçuk Cancan. Yeni dönem hayırlı olsun. Motor candır, gerisi hikayedir. Ya motor elbette güzel, kurallara uygun, normal kıyafetiyle gerekli.
0: Su faturalarından da bak yazanlar var.
1: Aa, o su faturaları var ya.
0: Abi
1: su faturaları.
0: Ne oluyor ya Serkan
1: o
0: abi?
1: Su faturaları var ya, Erkan adı güzel, iyi yayınlar demiş. O su faturaları gerçekten çok büyük sorun. Kurtuluş Kaya da, o da selamlarını iletmiş. Raylı sistem ya da metrobüs en doğru seçenek demiş. Kaçırdığım varsa kusura bakmayın.
0: Kaçırdığın yok gibi abi. Teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Şöyle.
1: Su faturaları uzun zamandır Mersin'in en büyük problemlerinden biri. Mersin'de şöyle bir sorun var Bektaş. Ondan sonra sözü sana bırakayım.
0: Estağfurullah abi.
1: Biz sorunu gündeme getiriyoruz. Ama Sayın Başkan ve yetkililer yo öyle değil diyor. Ya şimdi sen benim faturamı benden daha iyi mi biliyorsun? Yoksa bize gelen faturayla sizin ekranlarınıza düşen farklı şeyler mi?
0: Dün bir otel işletmecisi, Kız Kalesi'nde bir otel işletmecisi geldi.
1: Evet.
0: 30 günlük elektrik faturasının 110 bin TL geldiğini söyledi. Abi o odada klima var ha.
1: Normal tabii ki. Yok şaşırma.
0: Altta da mağaza var ha.
1: Evet.
0: Altta
1: evet.
0: Da şey var, lokanta var. Malum şahsın yerinden bahsediyorum, anladın.
1: Bir ismini vermedim.
0: Evet, bir ismini vermedim. Su faturasının elektrik faturasından daha fazla geldiğini söyledi.
1: Evet.
0: İnanmadım. Benim sana yalan borcum yok dedi. Çıkardı fatura, kendi adına kayıtlı fatura, su faturasını gösterdi. Sevgili Tultak. Sevgili Tultak diyorum, böyle birileri yazıyor. Çiziyor. Çok hoş söylediğini söylüyorlar ya. Üzülerek söylüyorum sevgili Tultak. Hangi standartlara göre belirlediniz bilmiyorum. Sevgili başkan her konuşmasında, ben de yazdığımda, sen de yazdığında, birileri de yazdığında, öyle değil. Sizin bildiğiniz gibi değil. Abi benim bildiğim gibi değilse nedir? Ben evime kaynayan çorbamı maliyetini bilirim. Ben evimdeki kullanılan suyun tüketiminde yatırdığım faturayı bilirim.
1: Bir ton ben, ödediğim parayı bilirsin.
0: Ben ödediğim faturayı bilirim. Abi burası bir radyo istasyonu. Sabahın 8'den akşamın 5'ine kadar hizmet var. Affedersin, bir lavabosu var, bir de elimizi yıkadığımız, çay demlediğimiz,
1: o kadar, 3-5 bardağımız var.
0: 3-5 bardağımız var. Abi aktif manada artık
1: 300-400 liradan aşağı gelmiyor abi.
0: Abi bu rakam evlere gelince, şimdi yazmış izleyen.
1: Evde 800'den 900'den 1000-1500'den söz ediliyor.
0: Söz edilmiyor, ben kendimden biliyorum evet. Abi. Evimde iki tane bebe var.
1: Bizim evde de öyle.
0: Yani bir şekilde hani anamın evinde babamla bir ikisi yaşıyorlar. Annem tutumlu bir kadın. Aşırı derecede su tüketimi olmayan bir kadın. Yazlar işte duştur, temizliktir, bilmem nedir.
1: Yeter.
0: Abi normal. Yeter. Abi buna rağmen annem gibi tutumlu bir kadın diyor ki ben böyle diyor şey görmedim diyor. Su faturası görmedim diyor. Neye dayanarak, neyi hesaplayarak yapılıyor bilmiyorum ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 43 senedir ve Mersin'de yaşıyorum. Ben hayatımda bu kadar külfetli, pahalı su içtiğimi
1: bazı
0: hatırlamıyorum.
1: Bazı ilçe belediyeleri de fırsatçı.
0: Bazı ilçe belediyeleri de
1: fırsatçı.
0: Buradan
1: abi.
0: Günler Belediyesi'ni tebrik edelim mi Sultultak?
1: Niye olduğunu söyle.
0: Bu faturaların içerisinde bir kalem vardı. Onun adını söyleyelim. Günler Belediyesi'nin de, Silike, diğer bütün belediyelerinde aldığı
1: evsel atık bedelleri ilçe belediyelerine gider. Bu bedellerin tutarlarını da ilçe belediyeleri belirler.
0: Günler Belediyesi de dedi ki ben
1: almayacağım. Var birkaç belediye var bunu söyledi.
0: Diğer belediyeler hatırlamıyorum. Varsa da söyleyelim yani.
1: Evet.
0: Hangi partili de, hangi belediye başkanı da olursa. Şimdi arkadaş, zaten Günler kırsalında insanlar dar gelirliler. Merkezini konuşmuyorum. Kırsalda da alıyor. Yani bu büyükşehir yasasıyla, ben bu arada bazen büyükşehir yasasını da eleştiren bir adamım.
1: Evet, sorunlar bu, var.
0: Bütün şehir yasasıyla alakalı
1: büyük
0: çok
1: şehir,
0: ciddi.
1: Bütün şehir varsa ilçe belediyeleri niye var?
0: Şimdi benim doğup büyüdüğüm Maraş'ın, Elbistan'ın bilmem Uzunpınar köyünün büyükşehir statüsünde mahalle yapıldı. Sevgili Tultak.
1: Evet.
0: 200 sene sonra geçtiğimiz hafta yolu yapıldı. 200 sene sonra doğduğum köyün dedelerim, büyük büyük dedelerim yol görmemiş. Şimdi burada bir kanalizasyon şebekesi yok. Ya sen bu adamdan ilçe belediyesi olarak evsel atık neyini alıyorsun abicim? Yani Mersin ölçekle değerlendirdiğimizde Toroslar'ın yaylalarında, Erdemli'nin yaylalarında, Silifke'nin, Gündar'ın yaylalarında, arkadaş adamı büyükşehir yasasını getirdin. Ya bu hükümet meselesi, bu günümüz belediyenin meselesi değil bu. Hükümetlerin almış olduğu geçmiş yıllarda ilk buranın da büyükşehir, bütün şehir yasası da Sayın Kocamaz'la denk gelmişti hatırlarsan.
1: Aynen.
0: Çok ciddi, çok ciddi problemleri var bunun. Yani büyükşehir yasasıyla burada seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Yenice'den Anamur Kızılaları kadar sorumlu. Arkadaş böyle bir zorlu bir coğrafya var mı? Yani bir belediye başkanı artık oralarda lokasyon olarak bölge tabiri caizse, yani öyle bir şey demiyorlar Adnan'a da, ben diyorum. Mersin'in batısındaki koordinasyon merkezleri kuruldu. Çünkü buradaki bir ilçedeki, merkezdeki bir kişinin bu bölgelere hakim olması imkanı yok sevgili Tultak. Dolayısıyla sorunlar öbeğe başladı. Su fiyatları da kırsalda kardeşim, insanların hayvanları var Tultak. Gerçekten bir dokun bina eşit. Şimdi bizim evde iki tane bebe var. Akşama kadar evde değilim, ben otel gibi kullanan bir adamım. Tüm bunlara rağmen 1,5-2 lira su faturası geliyor. Ben daha tarihimde evime elektrikten fazla su faturası geldiğini bu dönem şahit oldum. Şimdi ben bunları söylediğim zaman bazı CHP'li arkadaşlarımız diyor ki, arkadaş sizler de ödemiyor musunuz bu faturaları?
1: Ödemez olur mu biliyor musun? Şikayet edemiyorlar.
0: Yani şikayet edememenizin sebebi, eğer bir yerlerden,
1: partizanlıktan dolayı şikayet edemiyorlar.
0: Bir yerlerden bir şeyler alıyorsanız, bir yerlerden bir nemalanıyorsanız, kazanıyorsanız, yani bunu vatandaş gariban Ayşe teyzenin, Ali dayının cebinden çıkan paraya gözünüzü dikmeyin. Burada problem var. Ben iddiamın arkasındayım abi. Neye göre fiyatlandırma yapılmış? Biz bilmiyoruz. Sayın Başkan ve MESKİ yönetimi bununla alakalı çok ciddi açıklamalarda yapıyorlar. Ben katılmıyorum hiçbirine. Katılmak da zorunda değilim. Abi ben ödediğim parayı bilirim. Türkiye'nin bana göre hesaplamasında da neye göre 8. dedin Tultak sen?
1: Araç sayısına göre.
0: Yok özür diliyorum. Su kullanımında, pahalılıkta Türkiye kaçıncı, Mersin kaçıncı?
1: En son baktığımızda ilk 3'teydi.
0: Bizi geçen hangi illermiş yani, ki acaba merak ettim.
1: İlk İstanbul'dur.
0: Yani İstanbul'u...
1: İstanbul'dur, Ankara'dır, İzmir'dir yani mesela.
0: Sence bu illerle Mersin'in kıyas edilmesi doğru mu?
1: Değil canım, ekonomik büyüklüktür bana göre buradaki kriter.
0: Nüfustur buradaki kriter.
1: Tabii ki nüfustur.
0: Belediyecilik hizmetlerinin ulaşılmasıyla alakalı zorluktur.
1: Tabii ki. Çeşitli... Yani bir yerden bir şey finanse ediyorsundur, raylı sistemin vardır.
0: Abi ne yapıyorsun sen?
1: Belediye otobüsü var işte, başka bir şey
0: abi yok. Ne yapıyorsun sen? Yani yapılan belediyecilik hizmetleri inkar etmiyorum ama ne yapıyorsun sen?
1: Standart belediyecilik hizmetlerini zaten...
0: Yani belediye çöp toplamak...
1: Ben de belediye başkanı olsam onur. Bu arada çöpleri ilçe belediyesi toplar.
0: Yani çöp toplamak, ilçe belediyeleri çöpleri toplamak. Büyükşehir Belediyesi babında her ilaçlamak.
1: Şeyi, her şeyi yapıyor büyükşehir.
0: İlaçlamak, personelin maaşını vermek, işte park bahçelerle
1: küçük,
0: uğraşmak.
1: Küçük caddeler büyükşehire ait, küçük caddeler ya da sokaklar ilçeye ait.
0: Bana reformist bir projeden bahset sevgili Tultak, bu kadar külfetli bir su faturasının alınmasıyla alakalı.
1: Ya MESKİ'yi biliyorsun, bir ara bir su kestiler, illet 10 gün susuz kaldı.
0: Çok onu büyük, ben burada eleştirdim.
1: Çok büyük skandal yaşandı.
0: O skandal da neydi? İş bilmez adamlara.
1: Evet.
0: İş bilmez adamlara ahbap çavuş ilişkisine geç. Ya bak geçtiğimiz günlerde ayı hatırla. Bu adam işi biliyor. Ben sana söyleyeyim. İşi biliyor abi. Mersin firmalarıyla çalışıyor. İşi bilen, yıllardır bu işleri yapan insanlarla çalışıyor. Antrenmanlı bu adam. Ve geçmiş yıllarda Sayın Ali Rıza Bey diye biliyorum, buradan da selam olsun. Abi işini doğru yapan adamı tebrik ederim ben. Bu adam işi biliyor. Öbür arkadaş burnundan kıl aldırmıyordu. Ben bilirim, ben yaparım, al sen bildin. 7 gün millet tuvalete gidemedi.
1: Maalesef.
0: 7 gündür işte başka şeyler söyleyeceğim de canlı yayındayız diye söyleyemiyoruz.
1: Duş alamadılar. Ki yazın ortasıydı.
0: Metropol bir Mersin'de ve suyu en pahalı satan bir Mersin'de sen bu millete çarşı merkezine 7 gün su veremedin. İlçelere 7 gün su veremedin. Yazıklar olsun sana. Bunları söylediğimiz zaman belediye başkanı Sayın Seçer'i tebrik ediyorum. Sıcağı sıcağına görevden el çektirdi ve iş bilen insanları buralara getirdi. İş bilen insanlar da Mersin çocuklarıyla, Mersin'in altyapısını bilen insanlarla, bu işin mutfağından, menbaasından gelen insanlarla çalışıyor. Dolayısıyla o olaylardan sonra Mersin'de çok ciddi bir su kesintisi, hatırlıyor musun sevgili Tultak?
1: Ara ara planlı yapıldı.
0: Anlatayım sana.
1: Planlı yapıldı. Onda da Çok işi sıkı tuttular.
0: Çok işi sıkı tuttular. Ne yaptılar biliyor musun?
1: Evet.
0: Bir gün önceden kepçeler hazırlandı. Bir gün önceden yapılması gereken sağlam bir fizibilite yapıldı. Bölgeye ek personel sevki yapıldı. Mühimmat dediğimiz, malzeme dediğimiz donanım getirildi. Bu işi yıllardır yapan, ismini vermemde bir sakınca var mı?
1: Yok canım yok.
0: Verebilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Depo Mühendislik, Adnan Zorlu Kızıltan ve Dağıstan Kızıltan olmak üzere bunlar yıllardır Mersin Belediyesi ve Türkiye'nin 81 vilayetine bu işleri yapıyorlar mı sevgili Tultak? Bunlar da olmak üzere profesyonel bu işin erbabı insanları getirdiler. Bir gün geç vereceğiz dediler. Planladıklarından daha hızlı gitmezse diye, yani işi önleme alalım diye. Abi hatırla o kesintiyi.
1: Daha erken bitti.
0: 24 saat erken bitti.
1: Evet.
0: Hepimize sular geldi. Geçtiğimiz, bakın, işi bilene vereceksin abi. İşi bilene vereceksin. Ben bazen derim, beni kızmasın bazı üreticiler, tavuğu tavuktan, tavukçudan alıyorum sevgili Tultak. Et satan yerden tavuk almıyorum abi. Ben cezer yiyeceğim.
1: Bazı kasaplar dediği gibi, bazı kasaplar tavuk da satıyor ama
0: satmayın abi.
1: Satmak için satıyor. Satmak yani için müşteriye yok dememek için
0: babana
1: satıyor.
0: Babana rahmet. Ben cezerye satıyorum. Pastanede cezerye var. Postanede cezerye var.
1: Ya,
0: markette cezerye var.
1: Dinlenme şimdi, tesisinde cezerye
0: dinlenme
1: var.
0: Dinlenme tesisinde cezerye var. Ondan sonra geliyor abi diyor, sizin yaptığınız cezeryeyle benim diyor cezeryem, aldığım cezerye bir değil. Tabii ki bir değil. Benim orada günlük 200-300 kilo devir dairim oluyor. Satış var.
1: Kilo fiyatından anlar mıyız? Yani bir cezeryenin bir ürünün kaliteli ya da kalitesiz, iyi
0: abi,
1: mi kötü
0: kalitesiz
1: mi
0: oluyor? Aynı seninle kaliteli fiyata satan firmalar var. Nasıl anlayacaksın sevgili dostum?
1: Onu soruyorum sana.
0: İşte anlayamıyorsun. O da bir ölçüt değil. Adam mesela, ben 600 liraya kilosunu satıyorum. Adam koymuş 600 lira bakıyor. Benim tezgahta 3. sınıf, 4. sınıf sattığım ürünü satıyor ama 600 liraya satıyor. Dolayısıyla
1: ya konuyu... bazıları ben boşuna sormadım bunu da, bazıları isim yapmış, adı isim yapmış ama ürünleri maalesef normal bir pastanede o ürünleri satmaya kalksa, değil 600, 300 lira yazsa kimse dönüp bakmaz.
0: Sonuna kadar katılıyorum. Ama işte vatandaşlarımızı da
1: alışkanlık işte biraz.
0: Alışkanlıklar böyle, isim takıntısı var ya. Mesela üzerindeki tişört çok güzel dedim yayına gelirken. Hı-hı. Üzerindeki tişörtün yanına tek dişi düşmüş timsah koymuş olsaydım 6,5, 7,5, 8,5 civarında alacaktım. Timsah yok abi.
1: Evet.
0: 1000 liraya alırız abi.
1: Belki daha ucuzdur.
0: Daha misal diyorum ya. Evet. 1000 liraya alırız. Abi marka takıntısı var. 5 seneden belli telefon değiştireceğiz seninle. 5 senedir telefon değiştireceğiz. Yokluktan mı? Hayır. Önceliğimiz farklı.
1: Ya,
0: ve telefonumuz bozulmadan neden değiştirelim?
1: Niye 6 ayda bir değiştireyim ki? Niye yılda bir defa değiştireyim ki?
0: Geçen yazdım. Abi yeni çıkan yeni sürümlü ABC firmasının telefonlarını sabahleyin kuyrukta bekleyip de almaya bekleyen bir kitle var. Aman ya Rabbim diyorum. Dolayısıyla tüketim
1: çılgınlığıyla açıklayabilir miyiz bunu?
0: Ya
1: bu başka bir şey.
0: Bu başka bir şey. Bu hastalık abi.
1: Bu sosyolojik bir konu.
0: Sosyolojik bir konu. O yüzden bizim Mersin'le alakalı çok ciddi sorunlarımız var. Çok ciddi problemlerimiz var. Programın ilk günündeyiz. Yani karamsarlık yapmak istemiyoruz ama
1: Kurtuluş biz, bize hemen ek yapmış.
0: Ne demiş?
1: İzmir birinci, Mersin ikinciymiş su fiyatlarında. İstanbul'dan da daha pahalıymışız.
0: Abi bakar mısın ya?
1: Evet.
0: Yani bu kadar pahalı bir suyu şimdi şundan da kaynaklandı. Seçimde şöyle de bir sıkıntı oldu sevgili Tultak. Yani başkan şu anda meclis bana göre yok hükmünde. Yani başkan kestik. Ben gelecekte Cumhur İttifakı da burada belediyeyi kazanırsa sevgili Tultak, ya da tekrardan Cumhuriyet Halk Partili, işte millet adına ittifakı dedikleri o dönemki, şimdi öyle demeseler de
1: seçime kadar neler
0: değişir. Ben
1: partimi şunu, değiştirir başkan.
0: Ben ne diyorum biliyor musun?
1: Bilemeyiz.
0: Ben ne diyorum biliyor musun sevgili Tultak? Tamamen meclis aritmetiğinin seçilmiş belediye başkanının iradesinde olmasından yana bir adam değilim.
1: Ben daha ileriye gideyim.
0: Git abi.
1: Bence meclis üyelerini kaldırsınlar.
0: Çözümün ne?
1: Ya çözümün bürokratlar yönetsin bu konuyu.
0: O işte onlar bir mahalli idareler, bağırsak temizliğine ihtiyacımız
1: ya
0: var abi.
1: Ya çünkü şundan dolayı söylüyorum. Şimdi arkadaşlar, ya kriterleri çok ağırlaştıracaksınız meclis üyeliği seçilme onlar, aday tepe olabilme. Tüfe
0: oranlarıyla göre yani onu diyeceğim. Yayındayız yani işte, konuşturma beni, ceza getirme
1: çoğunluk,
0: bize.
1: Sayısal çoğunluk çok önemli değil. Bir bakarsın sayısal çoğunluk tam karşında da durabilir, yanında da durabilir. O yüzden yani burada meclis üyeliği çok farklı bir şey aslında.
0: Aslında
1: çok büyük sorumluluk ama daha konudan haberi olmayan,
0: babana
1: meclise
0: rahmet,
1: görüşülen, konudan haberi olmayan, sadece konuşmak için el kaldıran insanlar, ben artık meclis toplantılarını takip etmiyorum.
0: Ben de etmiyorum.
1: O kadar sıkıcı ki.
0: Ben de etmiyorum.
1: O kadar söylemeyeyim daha sonra da.
0: Yok,
1: sıkıcı
0: deme
1: işte.
0: Şimdi geçmiş yıllarda meclis meclisleri nasıl senle ben canhıraş takip ederdik canım, hatırla.
1: Direkt yerinde takip ederdik.
0: Yerinde takip ederdik. Yerinde takip ettiğimiz aynı anda paylaşımlar yapardık, toplumu bilgilendirecek.
1: Heyecan vardı.
0: Yazılar yani yazardık ve
1: karşılıklı tartışmalar vardı.
0: Tartışmalar vardı.
1: Meclis üyesi konuştuğu zaman ben bilgi sahibi olurdum. Gerçekten ha öyle miymiş derdim.
0: Şu anda iddiamın arkasındayım. Mersin Büyükşehir Belediyesi de dahil ve ilçe belediyeleri de dahil olmak üzere yaşanılan mevzuatlara, öngörülen, konuşulan mevzuatlara hakim olan belediye meclis üyesi sayısı bana göre 3'ü geçmez. Bu kadar mı diyecek? O kadar, emin ol. O bir tane diyor, isim vereyim sana, bitireyim. Erdemli Büyükşehir Meclis Üyesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçilen Avukat Mehmet İlker Yalçın. Abi ara ara müsait olursan mecliste takip etme abi.
1: Açıklamalarını okuyorum. Konuşmalarını
0: neden,
1: okuyorum.
0: Neden biliyor musun? Hukukçu kimliğinin yanında geçtiğimiz yıllarda belediye geçmişi olan, meski avukatlığını yapan, mevzuatı bilen, 7/24 mevzuatla uyanan, mevzuatla yatan bir adam.
1: E tamam işte, bu adam orada şimdi konuşur, bu adam.
0: E tamam da geçmiş yıllarda bu işleri de bilmeyen, küçücük bir beldenin belediye başkanlığını yapan Limonlu muydu?
1: Evet.
0: Atom karınca diye tabir ettiğimiz Topkara.
1: Başın düşerse dara.
0: Dara ara Topkara'yı derdi diye.
1: Şimdi bir
0: bunlar
1: vardı.
0: Bunlar
1: ara,
0: neydi?
1: Topkara'yı ara.
0: Bunlar neydi sevgili Tultak? Bunlar mevzuatları okuyan, araştıran, kendini geliştiren. Ya biz buraya geldik ama niye geldik? Hani rahmetli Kemal Sunal belediye başkan adayı oluyor. Ben buraya çıktım ama niye çıktım? Siz kimsiniz? Ben burada ne işim var? İnanır mısın? Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantılarını ilk kazanıldığı sene bir iki defa takip ettim. Ondan sonra zaman kaybı olarak görüyorum. Çünkü maalesef. Çünkü salt çoğunluğu elinde tuttuğu anda kendine yakın olan meclis üyelerinin kabul verdikten sonra diğerlerinin hiçbir emaresi olmayan bir meclisin objektif kararlar alması. Şimdi mesela adam Sayın Seçer, ben onun yerinde olsam meclise gitmem ya.
1: Bazen gelmiyor.
0: Ya abi ilk dönemlerde her meclise geliyordu. Niye? Çünkü meclis aritmeti.
1: Birinci dönemde evet. İkinci evet dönemde gelmediği gün sayısı belki fazladır.
0: Abi niye gelsin ki? Niye gelsin ki?
1: Ersin Demirsoy, iyi yayınlar Bektaş Hocam. Teşekkür ederiz. Mehmet Dokuzoğlu, 4 bloklu 240 dairede havuzu olan bir sitede oturuyorum. İyi bir de konum atsaydın. Aylık bir sitenin bütün dairelere giden sıcak soğuk su, site içerisinde kullanılan su bedeli 200 bin lira civarı. İstanbul'dan bir istihbarat. İstanbul'dan bir dost gibi olmuş. Hüseyin adı güzel, o da yine yorum yazmış. Kadir Duman, iyi yayınlar, emekli indirimi devam ediyor mu demiş. Sevinelim mi?
0: Abi emekli indirimi Mersin Cezeri Kuruyemiş'te senenin 365 gün 6 saati var abi. Hmm. Emekliler bak, ayrı bir konu. Sevgili Tultak, baban ve
1: emeklinin indirim istiyor olması, bu duruma düşmesi.
0: En düşük emekli maaşı ne kadar sevgili
1: 23
0: Tultak?
1: 23.532 lira.
0: 23, sen çok tatlı bir adamsın ya. 532, 32'si ne?
1: 32'si işte yani 5, 32 miydi 12 miydi
0: şimdi,
1: öyle bir şey yani.
0: 23.532 lira alan, hadi geçmiş yıllarda işte birikmesiyle 30.000 40.000 bandında alan emeklilerimiz
1: bizden
0: de var.
1: Bizden daha büyük insanlar var, onlar ilk emekli olanlar, 2008 ve sonrası diye ayrım var ya.
0: Evet.
1: 2008 öncesi olanlar da 25 bin lira falan alıyor.
0: Ya babam 25 lira alıyordur.
1: O civarda evet, aynen.
0: Senin baba da 25 alıyordur.
1: Öyle öyle evet.
0: Şimdi 25 lira emekli aylığı alan 30 iş günü bu memlekete bil fiil en az 25-30 sene çalışmış bu emekli grubu, arkadaş aldığı 23.500'le kurbanda kurbanlık mı alsın?
1: Kurbanlık mı?
0: Dur işte dur. Bayramda torun tombalağını bayramlık mı alsın? Evinin elektriğini, suyunu, internetini, cep telefonunu veyahut da Allah etmesin zamanında eşten, dosttan, aileden, efradından kalan bir evi yoksa, bu emekli aylığıyla çalışırken, karı koca çalışırken, birçoğu da karı koca çalışırken bir dört duvar almadıysa
1: yandı. Bu arada
0: böyle bir kitle de var mı Mersin'de?
1: Var tabii. 23
0: ben bin, sana binlerce örnek verebilirim.
1: 23.552'ymiş, özür diliyorum. 32 değilmiş. 552'ymiş. 32 değilmiş.
0: 20 lira da arttırdık yani senin evet, sayende.
1: Onu şimdi, yanlış hatırlamışım.
0: Şimdi sevgili Tultak, aslında çok büyük bir sosyolojik bir travma var ortada. Hmm. 23 bin emekli aylığı.
1: Hayır, 552 var bir de.
0: He, 552'si de olsun. 23,5-24 lira emekli aylığı alan bir kişinin 30 gün bu insanlara diyoruz ki hayatını idame ettir diyoruz. Aslında Kadir Duman çok ciddi bir devlet kurumundan emekli. En az 30 yıllık bir meslek hayatı olan bir büyüğümüz. Eğer yıllar önce emeklilerle alakalı o katsayı vardı, hatırla. O katsayı sabitleyip de yerle yeksan edilmiş bir sistem olmasaydı iddiamın arkasındayım.
1: Şu an en düşük 60 bin lira olması lazım.
0: Babana rahmet, bunu konuşalım abi.
1: En düşük 60 bin
0: olması abi, bunu lazım. Konuşalım. 23 bin emekli aylığını konuşmayacaktık. Evet, şimdi şu ortama geliyor. Bak şunu düşünüyorum. Bir devletin emeklisine, işçisine, asgari ücretlisine vesaire vesaire emekli maaşları gibi maaşlarını artırabilmesi için ne yapması lazım? Cari açığı nasıl kapatacak abi?
1: Abi vergi sistemi...
0: Abi vergi sistemiyle ve cezayla bu iş olmaz.
1: İşte ana gelirin vergilerse, cezalarsa mümkün değil.
0: Yani o zaman piyasada bak, şu anda son bir aydır ben kendi iş yerimden biliyorum. Herkes bunu konuşuyor. Gerçeklerle yüzleşelim abi. Ekonomik anlamda özellikle Temmuz ayının, Ağustos ayının ve Eylül ayında nirvana yapmış bir sıkışma var. Bir daralma var. Piyasalarda likidite sıkıntısı var. Çok ciddi manada problemler var.
1: Altın fiyatları düşük, faizler yüksek, insanların krediye ulaşması imkansız.
0: Parası olanın parasını
1: nasıl alacaksın, arabayı nasıl alacaksın? Altına yatırmış ya da dövize yatırmış geçen sezondan.
0: O yüzden de soruyorum.
1: Altına yatırmış ya da dövize yatırmış insan parasını bozmazsa piyasa nasıl hareket edecek?
0: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sevgili Tultak. Parası olanın parasına para kattığı bir dönemden yaşıyoruz. Sen şimdi bu banka faizleriyle bir adam elinde parası varsa neden girişimcilik yapsın? Neden ithalat ihracatı yapsın?
1: Niye esnaflık yapsın?
0: Niye ticaret yapsın? Adam ne diyor biliyor musun? Adam ne diyor? Abi diyor, ben diyor, bunları diyor Beşiktaş, bazı izleyenlerimiz soruyor, yeni tanıyanlar, eski tanıyanlar bilmiyor. Yahu arkadaş, her şeye söyleyeceğinizde bir kelam var. Arkadaş, biz sokaktayız, biz pazardayız, biz caddedeyiz, biz televizyondayız, radyodayız. Ev geçindiriyoruz, işletmemiz var. Doğrudan ve dolaylı olacak önce Allah'ın izniyle yanımızda 3-4 insan çalışıyor. Maaşlar ödeniyor. Kendi kredi kartlarımızı kendimiz ödediğimiz gibi kendi sigortalarımızı kendimiz ödüyoruz. Ben cebimden çıkan parayı bilirim Tultak. Ben ödediğim faturaları bilirim. Dolayısıyla son 90-100 günlük durumda yaprak kıpırdamadığı, piyasaların çok ciddi daraldığı bir ülkeden ve bir Mersin'den bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Bu bağlamda
1: okulların da açılmasıyla beraber.
0: Abi her dönem bir şey koyuyorsun ama dikkat etmişsen. Evet, okulların ya, açılması, yazın sıcağın girmesi, şunun gelmesi, bunun gitmesi,
1: her
0: şunun
1: şey
0: gitmesi.
1: Etkiliyor çünkü.
0: Yani her şey
1: mazot etkiliyor. Mazot fiyatlarının artması.
0: Abi şimdi mesela bak, daldan dala atlıyoruz ama çok güzel konulara temas ediyorsun. Mazot dedin. Bugün üretim neyle yapılır abi? Mazotla yapılır abi. İthalat ihracat mazotla yapılır abi.
1: Gübre var.
0: Gübre mazotla yapılır abi. Bunların hepsi bir iş yükü. Ve haliyle ulaşıma olan katkısıyla, nakliyeye binen durumla ve organize bölgesinde kullanılan bu mazotun fiyatların artmasıyla otomatikmen ne fiyatları artacak?
1: Her şey.
0: Gıda fiyatları artacak.
1: Her şey artacak.
0: Aklınıza gelebilecek her şey artacak. Şimdi
1: sezonun başlamasıyla dolmuş ücretleri arttı mesela.
0: Artacak. Yani şimdi tamam, sen bunların dün Ulaştırma Bakanı'nın danışmanlarından arkadaşımız yanımızdaydı. Soruyoruz, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz, sormak zorundayız. Yani sosyal medyada şu hükümetin aleyhinde dalga geçen bir kitle var. Bak Tultak, Türkiye'nin yakıt tüketiminin, bu girdiğimiz, bu bize bahşedilen akaryakıtla alakalı çıkan %1'lik ve %2'lik, %3'lük dilimini karşılıyor, karşılamıyor sevgili Toltak.
1: Yani Türkiye coğrafyasında çıkan...
0: Evet, bizim ülkemizde
1: petrolden
0: çıkan...
1: Petrolden bahsediyorsun. Ya şimdi... Ya herhalde canım. Şimdi senin bununla günlük ihtiyacını karşılamaz.
0: Küçük kafalarıyla siz... Abicim bu bir hükümetin olan mevzusu değil. Bu bizim bir milli servetimiz. Şimdi sen orada ironi yapıyorsun. Sosyal medyalarda reels videolar yapıyorsun. Kendince küçük aklınla Türkiye Cumhuriyeti'ni küçümsemeye çalışıyorsun. Arkadaş, az önce de söyledim, cari açığını bir şeyler üreterek, bir şeyler satarak ya da bir şeylerin dışarıdan alımını minimize ederekten önleyebilirsin. Devlet yönetiliyor abi burada. Abi devlet yönetiliyor. Burada oyuncak değil bu. E şimdi Gabar'daki çıkan kıt kaynaklarla olan bugün sahada ekiplerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahadaki Enerji Bakanlığı ile alakalı ekipler Somali'ye kadar arama yapıyorlar abi. Şimdi bunları bir kere ciddiye almayan bir kitle var. Çünkü hayatları boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir şey çıkarması, hava alanında, savaş alanında, sanayi anlamında, aklına gelebilecek tesisleşme anlamında hiçbir şeyi ciddiye almamış bir kitle var.
1: Biz her konuyu siyasete bağladığımız için iyi ya da kötü ne olursa olsun bir şekilde konuyu siyasete bağlıyoruz.
0: Yani ne yazık ki.
1: Farklı yorumlama şansımız kalmıyor bizim.
0: Orada aslında kendi...
1: Kötü bir şey de olsa siyaset diyoruz, iyi bir şey de olsa siyaset diyoruz.
0: Orada aslında kendi ülkesiyle dalga geçiyor biliyor musun? Kendi küçük aklıyla. Bu ülke hepimizin. Sıkıntılarımız da varsa sıkıntıları beraber çözeceğiz. Sorunlarımızı bir akil akılla, ortaklaşa vermiş olduğumuz kararlarla çözeceğiz. Abi bizim başka gidecek memleketimiz yok. Bizim başka bir ülkemiz yok. Başka gidecek barınabileceğimiz, burayı terk edebileceğimiz başka bir ülkemiz yok. Bu vesileyle Türkiye'de evet ciddi bir ekonomik anlamda bir daralma var, bir sıkışma var. Yaprak kıpırdamıyor, likitle alakalı sorun var. Konutla alakalı problemler var. Krediye ulaşmayla alakalı ciddi problemler var. Bankalar tabiri caizse kredi vermemek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. En çok para kazananlar arasında bankalar olmuş durumda.
1: Her sene kar açıklıyorlar.
0: Nakiti olan insanlar artık riske girmeyip de bu parada, bu sistemde girişimcilik ve ticaret yapmaktan kaçıyorlar. Bu faiz oranlarıyla, çok ciddi bu faiz oranlarıyla abi şimdi bir konut kredisi çekmeye, ihtiyaç kredisi çekmek için bir gün çekme. Bir gün şu elindeki akıllı telefonundan...
1: Baktım canım, bakmaz olur muyum?
0: Akıllı telefonundan... Ya şu anda bir araba almaya çalışsana. Bir konut almaya çalışsana.
1: Abi %5 ya. %4,5 indirimli.
0: %4,5 indirimli. O da sen düzgün bir
1: kredi limitim yüksek diye.
0: Kredi limitin yüksek diye, düzgün bir müşterisin diye. Ödeme planın düzgün diye. Geçen beni bankadan sıkıntılı bir işlem yaptım. Bankaya normalde gitmiyoruz şubeleri, doğru mu? Elimizden çözüyoruz abi. Mecburiyetten gittim, banka şubesine gittim. Abi dedi, sana kredi verelim dedi. Niye dedi? En yüksek limitteki düzgün müşteri profilimiz. Evet, biraz korkak.
1: Tamam. Yüzde kaç faiz alalım?
0: Ben de ne dedim ki ya? Sordun ya. Tamam dedim, hadi dedim, bana bir 500 kağıt verin bakalım dedim. Tultak. Üst bankayı da söyleyeyim ya.
1: 1,5
0: İş bankasındaydım ki.
1: 1,5 mu geri ödeyeceksin?
0: Aman abi. Ya sevgili Tultak. 500 bin liranın 1,5 gibi, 2 milyon gibi bir rakamın da ödenmesi, bu yani kelimelerim de
1: seçilir. O parayı ben de veririm ya. 500 bin ben de sana vereyim, sen de bana 1,5 geri öde. Ne güzel
0: abi,
1: iş değil mi?
0: Ve yani senden
1: bunu dışarıda yapsan adı başka.
0: Ya da başka. Kravatlı yaptığı zaman ya da mini etekli ablalar yaptığı zaman daha farklı oluyor. Tabii onlar da işini yapıyor. Onlara bir lafım yok. Yanlış anlaşılmasın. İşte sen ülke olarak, ekonomik sistem olarak bunu kıracaksın abi. Sen bunu kırmadığın sürece imarla alakalı, konutla alakalı, gıdayla alakalı, otomobille alakalı bu piyasanın canlanmasının imkanı yok.
1: Hadi bir cümlede Mersin İtman Yurdu'na söyle. Mehmet Duran da iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Mersin İtman Yurdu'yla bitirelim.
0: Şimdi Mersin İtman Yurdu geçtiğimiz hafta sonu içinde bir Ziraat Türkiye Kupası vardı. Böyle bizim segmentimiz olmayan bir takımla 5-1'lik galibiyetimiz vardı.
1: Türkiye Kupası'nda mümkün olduğu kadar çabuk elensin
0: de. Ben de öyle dedim de yayında bana saldırdılar biraz.
1: Ya abi.
0: abi ya.
1: Maliyet abi, maliyet. Maliyet yani abi ya. Bu takım ayakta durmaya çalışıyor. Gerçekleri, gerçekleri görelim.
0: Silivke bu hafta 4 Ekim mi 5 Ekim'de Bitlis'e gidecek. Geçtiğimiz
1: haftalarda neyse bizim çocuklar Osmaniye. Ben Osmaniye çıkınca sevindim. En azından
0: ben de
1: şurası
0: sevindim,
1: dedim.
0: Şurası dedim. Sabahleyin
1: arkadaşlar, bunun oteli var, uçağı var, yakıtı var. Yani bakmayın öyle.
0: Silivke
1: ligi zor, ligi zor tamamlıyorsun. Süper Lig'deki takımların da çoğu şu an iyi. Biz 3. ligdeyiz.
0: Gerçekçi adamı severim.
1: Biz 3. ligdeyiz arkadaşlar.
0: Gerçekçi adamı severim. Serkan Tultak da bunları söylediği zaman çok severim. Böyle bir karşılaşmamız vardı. Ağrı'ya gittik. Ağrı'da ben bir puana razıydım. Yayın televizyon programında
1: ben
0: söyledim.
1: Herhalde puansız döneriz dedim.
0: Yok, sen de tam ata terletmişsin. Ben de bir puan alırız dedim. Yani.
1: Ama şimdi Ağrı deplasmanı zor diye düşündün.
0: Zor diye düşündün. Ağrı Silivke'de bu hafta bizden önce Silivke'de berabere kaldı. Öyle gözümüzde çok büyüttüğümüz bir takım değil. Orta bizim ayarımızda bir takım olduğunu gördük. Ya da daha açılacaklar, bilmiyorum. Onların problemi de. Oradan bir duran toptan kazandığımız golle 3 puanımızı aldık. Bu hafta evimizdeyiz. Pazar günü bütün Mersin İdman Yurdu taraftarlarını, Mersinlilere, İdman Yurdu aşıklarını stadyumumuza davet ediyoruz.
1: Saat 19'da.
0: 19'da Diyarbakır ile maçımız var. Çok önemli bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Bir çıkış müsabakasının olabileceğini düşünüyorum. En az bir puanla en az bir puan. Yani 3 puan olursa iyi olur. Ama onların da
1: kendi evimizde artık puan vermememiz gerekiyor.
0: Vermememiz
1: çünkü
0: gerekiyor.
1: O konuda kredimizi bitirdik. Çünkü en azından ilk yarıyı bir 25-30 puanla tamamlamamız gerekiyor. En azından ilk yarıyı. Yani 20 bile iyi.
0: Şöyle de bir güzel şey söyleyeyim sana. O arada gündemden uzaklaşmış olabilirsin. Uzaklaşmadıysan da dinleyenler için söyleyeyim.
1: Altımızdaki takımlar.
0: Altımızdaki takımlar rezalet bir sezona karşı.
1: Puan cezaları yiyenler var.
0: Malatya düştü. İlk iki hafta maçının çıkmadığı için artık herkese eski takımla şeylere de üçer puan yazılacak. Adana Spor takım kuramadı. Hemen üst altlarımızda olan yanı başımızdaki Konya Karaman takımı takım kuramadı. Adana Spor takım kuramadı.
1: İdman Yurdu'nun bile şu an lige çıkıyor olması mucizeydi.
0: Bizim için bir mucizeydi. Dolayısıyla şu anda takımımızın bu sene çok büyük bir beklenti içerisinde olmasının gerekliliğini tabii olursa çok iyi olur sevgili Tultak, ama bu yıl ligde kalmamız bizim için çok güzel önemli olacağını, olur, evet, önemli olacağını
1: Mehmet
0: düşünüyorum.
1: Mehmet Turan güzelim yurdumuzun sıkıntı ve sorunlarını dile getirip esnafın ağzı dili ve kulağı olduğunuz, teşekkür ederiz. Kadir abi de ek yapmış, 36 yıl son 29 yılı tavandan sigortalı, 11.662 gün aldığım maaşın iki katını almam gerekirken maalesef, ama ben yine iyiyim diyorum. Diğerlerine de sabır versin demiş.
0: Doğru söylüyor.
1: Adnan abi, Adnan Zorlu Kızıltan'da İstanbul'dan iyi yayınlar. Çok yağmur vardı, bu yüzden geç katıldım diyor.
0: Düğüne gittiler, dün benden cezeri aldılar. Yollara açık olsun varmıştılar. Dün erken saatlerde çıktılar.
1: Evet.
0: Adnan Mersin'in Mersin markalarına sahip çıkalım abi. Mersin çocuklarına sahip çıkalım. Meski'deki geçtiğimiz yıllardaki yaşanan o rezaleti önüne geçen Mersin'e hızlı bir şekilde su veren Devpo Mühendislik, Adnan Zorlu Kızıltan ve oğlu Dağıstan Kızıltan'a da teşekkür ediyoruz. Meski'yi evet, de artık böyle işinin erbabı olan insanlarla çalıştıkları için teşekkür ediyoruz.
1: Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: 23 Eylül Çarşamba, Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il geneli güvenlik uygulamalarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 854 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin kent genelinde son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 111.244 araç kontrol edilirken 1407 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca 1068 ticari takside kontrol edildi. Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 4172 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyesi Muazzez Araç, Karadeniz ve Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar nedeniyle deniz yolundan kara lojistiğine kayan yoğun talebin sektörü kapasite kriziyle karşı karşıya bıraktığını belirterek Araç yüksek vergi yüküne dikkat çekti. Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, yaklaşan narenciye sezonu öncesinde Karadeniz'de yaşanan gelişmelerin Mersin ve Çukurova'nın önemli ihracat pazarlarına ulaşımda oluşturabileceği risklere dikkat çekerek Mersinli üreticimizin emeği heba olmamalı dedi. Mersin'in Anamur ilçesinde 1700 yıllık Mamure Kalesi ile Pullu Tabiat Parkı'nın bulunduğu sahili de kapsayan bölgede yapılmak istenen jeotermal kaynak arama çalışmaları, yöre halkının hukuk mücadelesiyle yerel mahkemenin kararını Danıştay'da onadı ve süreci durdurdu. Mersin'in Erdemli ilçesinde tırla çarpışıp savrularak kamyonete vuran motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken arkada oturan oğlu ise yaralandı. Kaza D400 karayolu Alata mahallesi sınırlarında meydana geldi. Mersin'de su kaynaklarının balıklandırılması çalışmaları kapsamında 9 ilçedeki 17 göl ve gölete toplam 347 bin yavru sazan bırakıldı. Mersin'de sel ve taşkın risklerinin azaltılması amacıyla Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçeleri başta olmak üzere farklı noktalarda dere ıslah çalışmaları devam ediyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 7 kilometrelik sahil hattı ücretsiz internet ağıyla donatıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde ihtiyaç sahibi anne adaylarına yönelik hamile destek kartı uygulaması başlatıldı. Tarsus Belediyesi ile 25. Bölge Mersin Eczacı Odası işbirliğiyle evlerde bulunan, kullanılmayan, kullanım süresi dolmuş veya atık haline gelmiş ilaçların evsel atıklardan ayrı toplanmasına yönelik uygulama başlatıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 23, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 3413 238 3413 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
4: Ergül 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül her mesele.
7: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
8: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
7: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
8: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
7: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
8: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
2: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
15: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
14: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
16: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
17: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
17: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
18: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
19: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
20: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli. Büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
21: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
22: Reklamlar sona erdi.
23: Radyo Ülke.
24: Radyo Ülke 24 saat

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
1: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek gereçlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleriyle kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni, Birlik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda Ankara'da toplandı. Belediyelerin mali yapısını doğrudan etkileyen güncel düzenlemeler ile Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraftar Konferansı sürecinin değerlendirildiği toplantının ardından Birlik Encümeni yazılı açıklama yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Megayat sloganıyla başlattığı 15 yatırım programı arasında yer alan Mezitli Kent Meydanı projesinin temeli 24 Eylül Perşembe günü saat 17.30'da Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla Mezitli Belediyesi arkasında yer alan alanda atılacak. Hayata geçirilecek Mezitli Kent Meydanı projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Tarsus'tan Anamuraç Amlıyayla'dan Mezitli'ye kadar kentin dört bir yanındaki taleplere en kısa sürede dönüş yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların her talebini karşılamak için profesyonel kadrosuyla 7/24 çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anamur'da çalışma yapan Büyükşehir ekipleri Akdeniz, Tahsin Soylu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda toplamda 4133 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi Karadedeli mevkiinde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma nedeniyle bugün trafiğe kapatılan yol 25 Eylül Cuma günü açılacak. Bu yolu kullanan sürücülerin çalışma tamamlanıncaya kadar alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde okul servis araçlarının denetimini de artırdı. Öğrencilerin okulla ev arasında güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde önem taşıyan hususlar ekipler tarafından titizlikle inceleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınların üretim süreçlerine katılımını destekleyen çalışmalarıyla el emeğinin ekonomik ve sosyal değere dönüşmesine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda trafik parkta oluşturulan üretici kadın standları, kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların emeklerini görünür kılabilecekleri ve ürünlerini doğrudan yurttaşlarla buluşturabilecekleri önemli bir alan yaratıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En iyi müzik, en iyi program.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda göreve yeni atanan emniyet müdürleri toplantısına katıldı. Çiftçi, emniyet müdürlerine hitabında okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği tespit edeceksiniz dedi. İçişleri Bakanlığı 29'u kırmızı bültenli, 47'si ulusal seviyede aranan ve 8 farklı ülkede yakalanan toplam 76 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Sermaye Piyasası Kurulu 17 Eylül 2026 tarihli karar uyarınca 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edildiğini, söz konusu fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğunu açıkladı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Ocak-Eylül döneminde başta orman yangınları olmak üzere ülkenin farklı illerinde yaşanan afet ve acil durumlar sonrasında 26 binden fazla kişiye psikososyal destek verildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği son saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Spor. 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak amirliği futbol takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyıları ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
6: Her nesil.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
7: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
8: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
7: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
8: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
7: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
9: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
10: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
15: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
16: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
15: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
16: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
15: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
17: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
0: Radyo Ülkü 24 saat

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
2: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni, Birlik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda Ankara'da toplandı. Belediyelerin mali yapısını doğrudan etkileyen güncel düzenlemeler ile Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraftar Konferansı sürecinin değerlendirildiği toplantının ardından Birlik Encümeni yazılı açıklama yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Megayat sloganıyla başlattığı 15 yatırım programı arasında yer alan Mezitli Kent Meydanı projesinin temeli 24 Eylül Perşembe günü saat 17.30'da Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla Mezitli Belediyesi arkasında yer alan alanda atılacak. Hayata geçirilecek Mezitli Kent Meydanı projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Tarsus'tan Anamuraç Amlıyayla'dan Mezitli'ye kadar kentin dört bir yanındaki taleplere en kısa sürede dönüş yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların her talebini karşılamak için profesyonel kadrosuyla 7/24 çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anamur'da çalışma yapan büyükşehir ekipleri Akdeniz, Tahsin Soylu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda toplamda 4133 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi Karadedeli mevkiinde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma nedeniyle bugün trafiğe kapatılan yol 25 Eylül Cuma günü açılacak. Bu yolu kullanan sürücülerin çalışma tamamlanıncaya kadar alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde okul servis araçlarının denetimini de artırdı. Öğrencilerin okulla ev arasında güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde önem taşıyan hususlar ekipler tarafından titizlikle inceleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınların üretim süreçlerine katılımını destekleyen çalışmalarıyla el emeğinin ekonomik ve sosyal değere dönüşmesine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda trafik parkta oluşturulan üretici kadın standları, kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların emeklerini görünür kılabilecekleri ve ürünlerini doğrudan yurttaşlarla buluşturabilecekleri önemli bir alan yaratıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: 23 Eylül Çarşamba, Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin İl Geneli güvenlik uygulamalarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 854 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin kent genelinde son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 111.244 araç kontrol edilirken 1407 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca 1068 ticari takside kontrol edildi. Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 4172 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyesi Muazzez Araç, Karadeniz ve Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar nedeniyle deniz yolundan kara lojistiğine kayan yoğun talebin sektörü kapasite kriziyle karşı karşıya bıraktığını belirterek Araç yüksek vergi yüküne dikkat çekti. Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen yaklaşan narenciye sezonu öncesinde Karadeniz'de yaşanan gelişmelerin Mersin ve Çukurova'nın önemli ihracat pazarlarına ulaşımda oluşturabileceği risklere dikkat çekerek Mersinli üreticimizin emeği heba olmamalı dedi. Mersin'in Anamur ilçesinde 1700 yıllık Mamure Kalesi ile Pullu Tabiat Parkı'nın bulunduğu sahili de kapsayan bölgede yapılmak istenen jeotermal kaynak arama çalışmaları yöre halkının hukuk mücadelesiyle yerel mahkemenin kararını Danıştay'da onadı ve süreci durdurdu. Mersin'in Erdemli ilçesinde tırla çarpışıp savrularak kamyonete vuran motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken arkada oturan oğlu ise yaralandı. Kaza D400 karayolu Alata mahallesi sınırlarında meydana geldi. Mersin'de su kaynaklarının balıklandırılması çalışmaları kapsamında 9 ilçedeki 17 göl ve gölete toplam 347.000 yavru sazan bırakıldı. Mersin'de sel ve taşkın risklerinin azaltılması amacıyla Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçeleri başta olmak üzere farklı noktalarda dere ıslah çalışmaları devam ediyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 7 kilometrelik sahil hattı ücretsiz internet ağıyla donatıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde ihtiyaç sahibi anne adaylarına yönelik hamile destek kartı uygulaması başlatıldı. Tarsus Belediyesi ile 25. Bölge Mersin Eczacı Odası işbirliği ile evlerde bulunan, kullanılmayan, kullanım süresi dolmuş veya atık haline gelmiş ilaçların evsel atıklardan ayrı toplanmasına yönelik uygulama başlatıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 23, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür.
7: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
8: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül. Her nesil.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti.
1: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda. Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü.
18: Bazen 80'ler.
19: Oturmuşum oturum.
18: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
20: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Şahsenem'le başladık. O bu gece gelecek sonrasında 2001 yılına gidiyoruz. Fikret Kızılok'un yazdığı, Sertab Erener'in söylediği çok güzel bir zamanlama ile çıkıp bütün yaz dinlediğimiz şarkılardan bir tanesi Kumsal.

Kenan Doğulu'nun Ben Senin Her Şeyinim albümündeyiz. Albüm 1999 yılında çıktı. Albümün de keyifli şarkılarından bir tanesi Papatya sonrasında. Biraz daha eskiye gidiyoruz. Biraz daha dedim ama aslında bayağı bir eskiye gideceğiz. Sezen Aksu Bir Zamanlar Deli.

tarihinde yayınlanmış Üçürel şarkılarında Burcu Güneş'in yorumlamış olduğu Yorgunum sonrasında Retro Kerim Tekin'le devam ediyor. Şarkımızsa Yine Beni Sev.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Denize çek gönder, denize çek gönder.
9: Denize Çek Gönder'le faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize Çek Gönder App Store'da, Google Play'de.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
12: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
13: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
12: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
14: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni, Birlik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda Ankara'da toplandı. Belediyelerin mali yapısını doğrudan etkileyen güncel düzenlemeler ile Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraftar Konferansı sürecinin değerlendirildiği toplantının ardından Birlik Encümeni yazılı açıklama yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Megayat sloganı ile başlattığı 15 yatırım programı arasında yer alan Mezitli Kent Meydanı projesinin temeli 24 Eylül Perşembe günü saat 17.30'da Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla Mezitli Belediyesi arkasında yer alan alanda atılacak. Hayata geçirilecek Mezitli Kent Meydanı projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Tarsus'tan Anamuraç Amlıyayla'dan Mezitli'ye kadar kentin dört bir yanındaki taleplere en kısa sürede dönüş yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların her talebini karşılamak için profesyonel kadrosuyla 7/24 çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anamur'da çalışma yapan Büyükşehir ekiplerim Akdeniz, Tahsin Soylu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda toplamda 4133 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi Karadedeli mevkiinde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma nedeniyle bugün trafiğe kapatılan yol 25 Eylül Cuma günü açılacak. Bu yolu kullanan sürücülerin çalışma tamamlanıncaya kadar alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde okul servis araçlarının denetimini de artırdı. Öğrencilerin okulla ev arasında güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde önem taşıyan hususlar ekipler tarafından titizlikle inceleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınların üretim süreçlerine katılımını destekleyen çalışmalarıyla el emeğinin ekonomik ve sosyal değere dönüşmesine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda trafik parkta oluşturulan üretici kadın standları, kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların emeklerini görünür kılabilecekleri ve ürünlerini doğrudan yurttaşlarla buluşturabilecekleri önemli bir alan yaratıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
17: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
15: Radyo Ülkü.

Ankara Gözüm'ü dinledik ve Tarkan'la devam edeceğiz. Söz, müzik, Ümit Sayın'a ait bir şarkı. 90'ların unutulmazlarından bir tanesi. Dön bebeğim. Birazdan hoşça kal deme zamanı.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Yavaş, bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı yeni terminal binası açılış töreninde yaptığı açıklamada, 2026 yılı Türk havacılığı açısından daha ilk aydan itibaren tarihi projelere ve atılımlara sahne olan bir yıl oluyor dedi. İçişleri Bakanlığı 36 ilde düzenlenen siber suçlara yönelik operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığını, 444'ünün tutuklandığını açıkladı. Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren Köyü yaylasında 10 Eylül'de kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra Balıkçı'dan günlerdir hiçbir iz bulunamadı. Diyarbakır'dan bölgeye mevsimlik besicilik yapmak amacıyla gelen aileden anne Elif Balıkçı'nın kayıp ihbarında bulunduğu ve ardından çelişkili ifadeler verdiği soruşturmada 6 kişi tutuklanırken Büşra bebeği arama çalışmaları da devam ediyor. Spor. 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
4: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
4: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
8: Ergül.
9: 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül her mesele.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
15: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
16: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
15: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
16: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
15: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
18: Radyo

sevmenin cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanet.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz zaman sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, iş

0: ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324-321-4040.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni, Birlik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda Ankara'da toplandı. Belediyelerin mali yapısını doğrudan etkileyen güncel düzenlemeler ile Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraftar Konferansı sürecinin değerlendirildiği toplantının ardından Birlik Encümeni yazılı açıklama yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Megaya sloganıyla başlattığı 15 yatırım programı arasında yer alan Mezitli Kent Meydanı projesinin temeli 24 Eylül Perşembe günü saat 17.30'da Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla Mezitli Belediyesi arkasında yer alan alanda atılacak. Hayata geçirilecek Mezitli Kent Meydanı projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Tarsus'tan Anamura Çamlıayla'dan Mezitli'ye kadar kentin dört bir yanındaki taleplere en kısa sürede dönüş yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların her talebini karşılamak için profesyonel kadrosuyla 7/24 çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anamur'da çalışma yapan Büyükşehir ekiplerim Akdeniz, Tahsin Soylu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda toplamda 4133 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi Karadedeli mevkiinde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma nedeniyle bugün trafiğe kapatılan yol 25 Eylül Cuma günü açılacak. Bu yolu kullanan sürücülerin çalışma tamamlanıncaya kadar alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde okul servis araçlarının denetimini de artırdı. Öğrencilerin okulla ev arasında güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde önem taşıyan hususlar ekipler tarafından titizlikle inceleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınların üretim süreçlerine katılımını destekleyen çalışmalarıyla el emeğinin ekonomik ve sosyal değere dönüşmesine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda trafik parkta oluşturulan üretici kadın standları, kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların emeklerini görünür kılabilecekleri ve ürünlerini doğrudan yurttaşlarla buluşturabilecekleri önemli bir alan yaratıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
8: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

0: Bugün 23 Eylül Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin İl Geneli güvenlik uygulamalarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 854 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin kent genelinde son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 111.244 araç kontrol edilirken 1407 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca 1068 ticari takside kontrol edildi. Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 4172 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyesi Muazzez Araç, Karadeniz ve Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar nedeniyle deniz yolundan kara lojistiğine kayan yoğun talebin sektörü kapasite kriziyle karşı karşıya bıraktığını belirterek Araç yüksek vergi yüküne dikkat çekti. Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen yaklaşan narenciye sezonu öncesinde Karadeniz'de yaşanan gelişmelerin Mersin ve Çukurova'nın önemli ihracat pazarlarına ulaşımda oluşturabileceği risklere dikkat çekerek Mersinli üreticimizin emeği heba olmamalı dedi. Mersin'in Anamur ilçesinde 1700 yıllık Mamure Kalesi ile Pullu Tabiat Parkı'nın bulunduğu sahili de kapsayan bölgede yapılmak istenen jeotermal kaynak arama çalışmaları yöre halkının hukuk mücadelesiyle yerel mahkemenin kararını Danıştay'da onadı ve süreci durdurdu. Mersin'in Erdemli ilçesinde tırla çarpışıp savrularak kamyonete vuran motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken arkada oturan oğlu ise yaralandı. Kaza D400 karayolu Alata mahallesi sınırlarında meydana geldi. Mersin'de su kaynaklarının balıklandırılması çalışmaları kapsamında 9 ilçedeki 17 göl ve gölete toplam 347 bin yavru sazan bırakıldı. Mersin'de sel ve taşkın risklerinin azaltılması amacıyla Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçeleri başta olmak üzere farklı noktalarda dere ıslah çalışmaları devam ediyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 7 kilometrelik sahil hattı ücretsiz internet ağıyla donatıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde ihtiyaç sahibi anne adaylarına yönelik hamile destek kartı uygulaması başlatıldı. Tarsus Belediyesi ile 25. Bölge Mersin Eczacı Odası işbirliği ile evlerde bulunan, kullanılmayan, kullanım süresi dolmuş veya atık haline gelmiş ilaçların evsel atıklardan ayrı toplanmasına yönelik uygulama başlatıldı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 23, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 19 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
5: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
6: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül, götürün.
7: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesil.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü.
16: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
15: Radyo Ülkü.
17: Son 2 3

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

geriye dönüp baktığımızda ne kadar tuhafmış dediğimiz eski görgü kurallarını anlatmak istiyorum bugün size. Görgü kuralları biliyorsunuz birçok topluluk içerisinde var olan ve uyulması beklenen saygı kuralları aslında. E haliyle dönemden döneme ve toplumdan topluma farklılık da gösteriyor. Günümüzde uygunsuz olarak değerlendirilen pek çok davranış yüzlerce yıl önce normal olarak değerlendiriliyor. Tabii benzer bir şekilde yüzlerce yıl önce ayıplanan davranışlar günümüzde hani kibarlık ve incelik olarak görülebiliyor. Şimdi dönüp baktığımızda ne kadar tuhaf olduğunu fark ettiğimiz görgü kurallarını sizler için araştırdım. İşte kıyafetten evliliğe yüzlerce yıl önce önem atfedilen birbirinden tuhaf görgü kurallarını anlatacağım ilk olarak size. Tabii ki şarkıların sonra.

0: Gülgüne Gül'le de bugün geriye dönüp baktığımızda ne kadar da tuhafmış diyebileceğimiz eski görgü kurallarını konuşuyoruz demiştim. Yemeğe giderken yanında kendi kaşığını götürürmüş eski insanlar, biliyor muydunuz? İngiltere'de davet edildiğiniz bir yemeğe kendi kaşığınızı götürmeniz gerekiyormuş bir dönem. Davet edildiğiniz ev ne kadar lüks olursa olsun bu kural hiç değişmemiş. Aslında çok güzel bir kuralmış. Keşke günümüzde de devam etseymiş, değil mi? Özellikle böyle çok titiz insanlar için. Bana soracak olursanız harikulade. Mesela fotoğraflarda gülümsememeyi de anlatayım size. Eski fotoğraflara baktığımızda hani çoğu insanın gülmediğini görüyoruz ya. Tarihçilere göre bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi diş problemleri. Dişleri dökülen ya da çürüyen insanlar bunu gizlemek istiyorlar. Ek olarak gülümsemek akıl hastalığıyla ya da müstehcenlikle ilişkilendiriliyor. İşte bu nedenle insanlar fotoğraflarda gülümsemekten hep kaçınmışlar.
1: Kağıda duvara

0: para elime koluma kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim. Gül güne gülle.
2: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

dönüp baktığımızda ne kadar da tuhafmış diyebileceğimiz eski görgü kurallarını konuşuyoruz bugün Gülgün'e Gülle'de. Ellerini masa örtüsüne silen birini görseniz ne hissedersiniz? Peçetenin olmadığı zamanlarda insanlar yemeklerin ardından ellerini ve ağızlarını masa örtüsüne silerdi diyor bize tarihi kaynaklar. Yani masa örtüleri için kocaman peçeteler diyebiliriz. Yine temiz titiz insanları bir parça ürküten bu adetin gerilerde kalması gerçekten çok güzel olmuş. Bu arada üst sınıflar için masada uzanmak gibi bir kural varmış, biliyor muydunuz? Görgü kurallarından bir tanesi. Hemen onu da anlatayım isterim size. Modern görgü kurallarına göre masada dik oturmak gerekiyor günümüzde, ama antik Yunan'a baktığımızda işler çok da öyle değil. Üst sınıf dilerse masada yatarak, uzanarak yemek yiyebiliyor. Bu durum güçlü olduğunu ve lüks içinde yaşadığını ifade ediyor. Buna şaşırmış olabilirsiniz ama çok daha fazla.

0: Gül'le Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli. Büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya. Fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni, Birlik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda Ankara'da toplandı. Belediyelerin mali yapısını doğrudan etkileyen güncel düzenlemeler ile Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı sürecinin değerlendirildiği toplantının ardından Birlik Encümeni yazılı açıklama yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Megayat sloganıyla başlattığı 15 yatırım programı arasında yer alan Mezitli Kent Meydanı projesinin temeli 24 Eylül Perşembe günü saat 17.30'da Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla Mezitli Belediyesi arkasında yer alan alanda atılacak. Hayata geçirilecek Mezitli Kent Meydanı projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Tarsus'tan Anamuraç Amlıyayla'dan Mezitli'ye kadar kentin dört bir yanındaki taleplere en kısa sürede dönüş yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların her talebini karşılamak için profesyonel kadrosuyla 7/24 çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anamur'da çalışma yapan Büyükşehir ekipleri Akdeniz, Tahsin Soylu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda toplamda 4133 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi Karadedeli mevkiinde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma nedeniyle bugün trafiğe kapatılan yol 25 Eylül Cuma günü açılacak. Bu yolu kullanan sürücülerin çalışma tamamlanıncaya kadar alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde okul servis araçlarının denetimini de artırdı. Öğrencilerin okulla ev arasında güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde önem taşıyan hususlar ekipler tarafından titizlikle inceleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınların üretim süreçlerine katılımını destekleyen çalışmalarıyla el emeğinin ekonomik ve sosyal değere dönüşmesine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda trafik parkta oluşturulan üretici kadın standları, kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların emeklerini görünür kılabilecekleri ve ürünlerini doğrudan yurttaşlarla buluşturabilecekleri önemli bir alan yaratıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
8: En iyi müzik, en iyi program.

Gül Güne Gül'le de bugün geriye dönüp baktığımızda ne kadar da tuhafmış diyebileceğimiz görgü kurallarını anlatmaya devam ediyorum size. Saç rengine göre saç modeli seçmek mesela. Victoria döneminde biliyorsunuz genç kadınların saç stillerine her zaman önem gösterilmiş. İşte özel işlemler yapılmış. Hatta kimi yazarlar kadınlar için en ideal saç modelleri üzerine yazılar yazmışlar. Ek olarak bir saç modelini kullanmak için ona en uygun saç rengine de sahip olmak gerekiyor. Açık renkli saçın kıvırcık olması gerekirken koyu renkli saçların toplanması bekleniyor o dönemlerde. Bir de elleri gizleme görgü kuralı var ki hemen onu da anlatayım istiyorum. Milattan önce 6. yüzyılda Yunanlılar için elleri kullanarak konuşmak büyük bir kabalık sayılıyor. O dönemde yapılan heykellerin bile mesela elleri pelerinlerin altına gizlenmiştir. Araştırırsanız siz de fark edersiniz. Yıllar içinde bu görgü kuralına veda ediliyor tabii. Ta ki 18. yüzyıla dek tabloları için antik heykellerden ilham alan dönemin ressamları birçok ünlü ismi elleri gizlenmiş bir şekilde resmediyor.

Gül güne gülledi. Bugün size tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda ne kadar da tuhafmış diyebileceğimiz eski görgü kurallarını anlatmaya devam ediyorum. Şimdi 20. yüzyılın ortalarına dek ebeveynlik kitapları ağlayan çocukların görmezden gelinmesini tavsiye ediyor. Dolayısıyla bir çocuğu şımartmak kabul edilebilir bir durum değil. Keşke hep öyle kalsaydı. Yine benzer bir şekilde çocuklara sarılmak, onları öpmek de hoş karşılanmıyor o dönemde. Bir de insanlar eldivenle sokağa çıkmıyorlar bir dönem. 19. yüzyılda özellikle sokakta eldiven takmak kısırlıkla ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla genç bir hanımın evden çıkmadan önce kıyafetiyle ilgili detaylara dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tür hatalar utanç verici deneyimler olarak nitelendirilmiş. Yine Victoria dönemine gittiğimizde ilişkilerin pek çok görgü kuralından oluştuğunu görüyoruz. Mesela bir erkek bir kadına evlenme teklifi etmeden önce kadının babasından izin alıyor. Nişanı bozan çiftlerin tekrar görüşmesi de yasaklanmış. Yine evlilik yoluna giren çiftlerin bir dakika bile yalnız kalması yasak. Ek olarak halk içinde fısıldaşmaları dahi kabul edilemiyor. Korseleri de anlatayım size hazır çok müsaitken. Belirli zamanlar haricinde çıkarmıyor bu tarihte insanlar korseleri. 19. yüzyılın sonlarında birçok ülkede kadınlar çeşitli korseler kullanıyor biliyorsunuz. Zira bir kadının daima dik durması gerekiyor. İşte bu nedenle pek çok kadın vaktinin büyük bir çoğunluğunu korse içinde geçirmiş.

Tarihteki görgü kurallarını anlattım size ama biraz da Antik Mısır'dan bahsetmek istiyorum. Antik Mısır'da yaşamın nasıl olduğuna dair elimizde biliyorsunuz ciddi bir miktarda bilgi var. İşte dini nasıl yaşadıklarından tutun, sosyal ilişkilerine, savaşlarına kadar oldukça bol veriye sahibiz. Tarihin bize Antik Mısır hakkında öğrettiği onca şeye karşı bazı konularda yanlış anlaşılmalar da mevcut. Sphinx'in burnuna ne olduğu, işte Tutankamon'un nasıl öldürüldüğü gibi konular hala muallak biliyorsunuz. Hele piramitlerin kimin tarafından yapıldığıysa en büyük gizemler arasında yerini alıyor. Birazcık Antik Mısır hakkında doğru bilinen yanlışlara değineyim istedim. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

0: Gül güne gülle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temasları ve yoğun programı sürüyor. Erdoğan bugün iklim değişikliğiyle mücadele oturumuna katılacak. Ardından Türk ve Müslüman kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Yavaş, bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. İçişleri Bakanlığı Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanımızla bu konuda toplantılar yapıyoruz. SPK Başkanımızın ve BDDK Başkanımızın katıldığı toplantılarda süreci tüm yönleriyle değerlendiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde mağduriyetlerimizin giderilmesine yönelik gerekli adımlar atılacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı 36 ilde düzenlenen siber suçlara yönelik operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığını, 444'ünün tutuklandığını açıkladı. Sivas'ın Divri ilçesi Göndüren köyü yaylasında 10 Eylül'de kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra Balıkçı'dan günlerdir hiçbir iz bulunamadı. Diyarbakır'dan bölgeye mevsimlik besicilik yapmak amacıyla gelen aileden anne Elif Balıkçı'nın kayıp ihbarında bulunduğu ve ardından çelişkili ifadeler verdiği soruşturmada 6 kişi tutuklanırken Büşra bebeği arama çalışmaları da devam ediyor. Spor. 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin kupasını aldı. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılılar 28 Eylül Pazartesi günü saat 18'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli futbol takımı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6841 lira 5 kuruş, Amerikan doları 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 93 kuruş, sterlin 65 lira 22 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 51 sent, bir bitcoin 86.298 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.198 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyıları ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
5: Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
6: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
5: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
6: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
5: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
6: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
7: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetini
0: Lezzetleri burada.
7: Eski tığını getir, yeni tığını götür
8: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
9: Her nesil.
10: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Ergül, her nesil.
10: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
4: Her zaman, her yerde.
5: Radyo Ülkü.

Antik Mısır'dan bahsedeceğimi söylemiştim size. Antik Mısır hakkında doğru bilinen yanlışlar var çünkü. Mesela piramitleri yapan işçiler zorla mı çalıştırıldı dersiniz? Popüler kültürde piramit yapımlarında Mısırlı köle işçiliğinin tasvirleri sıkça görülüyor biliyorsunuz. Bu izin kökeni Yunanlı tarihçi Herodot olarak gösteriliyor. Her ne kadar Mısırlı köle işçilerinin zorla çalıştırılması konusunda böyle bir temellendirilme yapılsa da işin aslı hiç de öyle değil. Herodot çalışmaya zorlanan 100 bin Mısırlının piramitler için değil bir yol çalışması için olduğunu ifade etmiş. Yine 2003'te bir Mısırlı bilimci Mark Lehner Giza'daki onlarca yıllık araştırmasında bulduğu arkeolojik sonuçlarına göre Mısırlı işçi sınıfının gayet iyi beslendiğini gösteren bazı sonuçlara ulaştı. Arkeolojik bulgulara göre Mısırlı piramit işçileri kendilerine ait bir alanda kalıyorlar. Sığır eti tüketiyorlar. Sığır eti gibi zengin bir besine ulaşmaları ise zorla bir çalıştırılmadan ziyade tercihen çalıştıklarına dair ciddi bir kanıt aslında. Buna ek olarak işçiler arasında ciddi bir dostluk ortamı da var diyor tarihçi bize. 20. yüzyılın başlarında Harvard araştırmacısı George Reisner bu duruma dair bazı bulgulara ulaşmış. Grafitiler bulunmuş. Bu durum işçilerin kendi aralarında sosyalleştiği ve dostluk geliştirdiğini gösterir nitelikteymiş. Tüm bunlara ek olarak bazı işçilerin ülkeleri için hizmet etmeye gönüllü oldukları da yine ulaşılan bilgilerden bir diğeri.

Gül Güne Gül'le de Antik Mısır hakkında doğru bilinen yanlışları konuşmaya devam ediyoruz. Kral Tutankamon'un cinayete kurban gittiğini düşünenlerden misiniz? Hemen bunu da anlatmak istiyorum size. Kral Tutankamon 9 yaşındayken babasının ölümünden sonra tahta geçiyor biliyorsunuz. Tabii çocuk olduğu için de ülkeyi yönetme hakkında hiçbir şey bilmiyor. Danışmanları sayesinde ülke idaresini bir şekilde elinde tutmayı başarıyor. 19 yaşında hayatını kaybettiğinde mumyalanıp cesedi bir lahdin içine yerleştiriliyor ve 1968'de araştırmacılar cesedin üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda ilginç bir bulguya ulaşıyorlar. Çekilen röntgende kralın kafasının içinde olası bir darbe sonucu şekillenmiş kırıklara ulaşıyorlar. Böylece kralın bir cinayete kurban gitmiş olabileceği düşünülüyor. 2005 yılında yine başka bir çalışma yapılıyor. Kralın hayatını kaybetmesine neden olan şeyin cinayet değil, enfeksiyon olduğu sonucuna ulaşılıyor. Bir diğer kanıt temelli iddia ise kafasında bulunan kırığın mumyalama esnasında yapılmış olabileceği tabii.

Antik Mısır hakkında doğru bilinen yanlışları konuşmaya devam ediyoruz Gülgüne Gül'le de. Siz de Mısır'da sadece soyluların mı yalandığını düşünenlerden misiniz? halk arasında doğru bilinen yanlışlardan bir tanesidir bu. Kimlerin mumyalanıp mumyalanmadığı konusu. Mumyalama biliyorsunuz Antik Mısır'ın en ilgi çekici yönlerinden bir tanesi. Ölen kişilerin bedenlerinden iç organları çıkarılıyor. Özel bir solüsyon ve sargılarla kaplanıyor. Ahiret inancı nedeniyle yapılan bu uygulamanın sadece zengin insanlara ve devlet adamlarına özel olması ise genel bir kanı. Bu kesinlikle aslında doğru bir bilgi değil. Dünyadaki genel kanıya göre sıradan ve alt tabakadaki insanlar sığ mezarlara gömülüyorlar. Bu durumun tersine yapılan arkeolojik çalışmalar bize gösteriyor ki sıradan halktan olan kişilerin mumyalanmış mezarları var. Doğal olarak krallar ve din görevlileri gibi devasa anıtlara sahip olmasalar da mumyalanma aslında alt tabaka içinde geçerliymiş.

0: estamos amándose. Estamos amándose.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
11: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo

Bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine. Antik Mısır hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bazı filmlerde ve video oyunlarında biliyorsunuz mezar tuzakları sıkça işlenen konular arasında. Mezarlar ve tuzaklar arasındaki bu genel kanı filmler ve oyunlar sayesinde insanların doğru bildiği yanlışlardan bir diğeri. Bugüne kadar sadece ufak tefek birkaç kaza dışında girilen mezar odalarında ciddi bir tuzağa rastlamamış bilim insanları. Mezar kazımı sırasında kimyasal reaksiyon kaynaklı hani bir takım problemler evet olduğunu biliyoruz. Ama yine de bu durumun aktif bir tuzağa işaret etmediğini de söylüyorlar. Bu arada hieroglifler antik dünyanın emojileri olabilir mi gibi bir tez de atılmıştı hatırlarsanız ortaya. Halk arasında doğru bilinen yanlışlardan aslında en sık karşılaşılan iddialardan bir tanesi bu. Hierogliflerin bir kavram, duygu ya da isme denk gelen anlamlarının olduğu su götürmez bir gerçek. Buna rağmen bu işaretlerin sesli bir anlam ifade etmediği ve bunların yalnızca anlamlı birer sembol olduğu düşünüldü. Mısırlılar için hieroglifler yalnızca tüm kelimeleri temsil eden birer detay değil de aynı zamanda sesleri temsil eden fonogramlarla bir kelimenin anlamını netleştirebilecek belirleyici olarak da kullanılmışlar tarihte. Madem bize

0: Radyonuzda.
1: Radyo Ülkü.
0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
3: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Denize çek gönder, denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
16: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
3: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
2: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
5: Saat 11.18'de sizlerleyiz.
3: Radyo Ülke'desiniz, Yerel Gündem'e başlıyoruz. Ben Serkan Tutak, bugün Bektaş Adıgüzel'le birlikteyiz. Sezonu da açıyoruz. Açtık da bugün seninle açıyoruz.
6: Evet, iyi tatil yaptın Tutak.
3: Gezdik, gördük.
6: Ayağım...
3: Ama sırf sizler için.
6: Olasın.
3: Yani sizler için gördüm. Sizler
6: ayağım
3: için.
6: Suya değmedi.
3: Değdi, yalan söyleme.
6: Benim değmedi.
3: Havuzdan fotoğraf attın. Geçen ya, havuz... senenin miydi o?
6: Yok, bu senenin de yani ayağım suya ama değmedi şunu, derken denizden bahsediyorum.
3: Şuna inanıyorum. Şunu dese inanırım. Sitenin havuzundan öteye geçemedim. Tamam, buna inanırım.
6: Yani tatil yapmak benim için çocuklar olduktan sonra çok büyük bir, ne diyelim ona, külfet, çok büyük bir masraf. Çünkü gerçekten
3: çok ideal bir babasın, teşekkür ederim.
6: Çok teşekkür ediyorum. 3 aylık bir aradan sonra 106.5 Radyo Ülkü, gönüllere huzur veren radyoda buluşmak ve senin o nur cemalini görmek bana mutluluk veriyor.
3: Teşekkür ederim.
6: Programa girmeden önce de artık interaktif olduğumuz için, hem görüntülü hem karasal yayın olduğu için kimine izleyin geliyoruz diyorum, kimine dinleyin geliyoruz diyorum. İstanbul'dan yazanlar, çizenler var. Daha dakika bir gol bir yazdı.
3: Mehmet Dokuzoğlu, yağmurlu İstanbul'dan selamlar demiş. Yeni yayın dönemi hayırlı olsun.
6: Bize de biraz yağmur gönderseler dedim. Geçtiğimiz hafta vallahi Mersin'de sağanak an... uyarısı vermişlerdi. Üç gündür bir damla yağmadı merkeze.
3: Ben meteoroloji sağanak uyarısı yaptığı zaman iki farklı iki farklı yerden
6: çay burnumdan çıkmasın bir dakika.
3: Teyit ediyorum abi. İki evet. Farklı yerden teyit ediyorum. Gök gürültülü sağanak yağış diyorum diyor.
6: Diyor.
3: Başka uygulamaya bakıyorum, yağış ihtimali %0 diyor.
6: %0 diyor. Bunu şöyle algılıyorum ben.
3: Genel tabii ki.
6: Meteoroloji bence üstünden sorumluluğu atıyor. Tabii bunu Rabbim bilir. Fakat bilim denilen bir olgu var. Bu olguya dayanaraktan hava hareketlerini ölçen cihazlar var. O var, bu var. Hatırlar mısın ilkokul yıllarımızda seni de götürmüşlerdir.
3: Götürdüler.
6: Meteoroloji şu malum yerde mi halen duruyor
3: aynı
6: mu?
3: Aynı yerde.
6: Oralara götürmüşlerdi bizi. Evet, hatırlıyor sahilde musun?
3: Evet evet.
6: Şimdi o bölgelerde ve Türkiye'nin birçok yerinde, her ilinde meteoroloji müdürlükleri var. Onlara göre artık bence özellikle çiftçilerle alakalı bir sorun yaşamamalarından dolayı olası bir damla gördüklerinde sistemde sağanak yağış uyarısı veriyorlar. Yine geçtiğimiz günlerde 3 günlük bir sağanak yağış uyarısı veriyordu. Vallahi çarşı merkezde işletmemiz var biliyorsun.
3: Yüksek kesimlerde yağıyor.
6: Ya yüksek kesimlerde
3: biraz bir de... genel ama tabii daha özel, mesela böyle ilçe ilçe nokta nokta tahminler veriyorlar.
6: Bir de şu artık ellerimizde akıllı mı akılsız mı bilmiyorum, telefonlar var ya.
3: Akıllı.
6: Akıllı telefonlar, akıllı kavşaklardan sonra akıllı telefonlarımız var biliyorsun. Birazdan inşallah o konuya da girersin. Akıllı mı akılsız mı, nasıl kavşaklar ben bilmiyorum ama Mersin'de her geçen gün artık çığırından çıkan, beni isyan boyutuna getiren trafik peşmekeşliği var Tutak.
3: Yıllardır niye düzelmez?
6: Çünkü
3: Yıllardır aynı sorun.
6: Yıllardır düzelmesi.
3: Hele şimdi okullar açıldı.
6: Korkunç durumdayız Tultak.
3: Evet. Hep ama aynı yerler.
6: Sabahleyin erken kalktığını biliyorum senin.
3: Evet.
6: Erken kalktıktan sonra aracınla değil de
3: yürüyerek
6: geldiğini biliyorum. Bak, samimiyetimle söylüyorum. Sen de bu kentte yaşıyorsun, bu kentin sokaklarını soluyorsun. Eyvallah. Ama o saatlerde radyonda olduğun için ya da giderken yine yürüyerek gittiğin için emin ol bizim kadar bunu yaşamıyorsun. Bak, biz artık isyan boyutuna gelmiş
3: caddeyi
6: durumdayız.
3: Caddeyi görüyorum.
6: Empati yapıyorum.
3: Caddeleri görüyorum. Tabii ki bir yerden bir yere giderken görüyorum. Otopark fiyatı 150 lira. İnsanların o konudaki isyanını duyuyorum.
6: Şimdi özellikle okulların açılmasıyla bir de Mezitli'de bir patlı çıktı yapılıyor şu anda. Onun evet, da onun da zamanlamasının okula denk gelmesi.
3: Aynı zamanda Tulumba Battık Çıktısı'nda da çalışma var. Eski Güleryüzü Kavşağı'nda çalışma,
6: çalışma var.
3: Yazın neredeydiniz?
6: Yazın neredeydiniz? Yani bazen gerçekten çıldırmak üzereyim. Yani okulların açılmadığı, tatil dönemine denk geldiği, sıcaklıklarla birlikte insanların çok ciddi manada yaylalara çekildiği, Mersin merkezin ve birçok o dediğin lokasyonların çok stabil bir trafiğinin olduğu bir dönemde değil de böyle yoğun trafiğin olduğu bir dönemde bu çalışmaların yapılmasını da anlamış değilim ama Mersin'de ilerleyen haftalarda da daha konuşacak çok şey var. Trafikle alakalı çok ciddi ulaşım master planını yıllardır yazılır, çizilir. Geçtiğimiz yıllarda iyi hatırla Akdeniz Belediye Başkanı Sayın Muhammed Mustafa Gültak metro projesinin Mersin'e uygun bir proje olmadığıyla alakalı belediye başkanı iken mecliste yapmış olduğu açıklamalar vardı. Sayın Seçer'in ısrarla metro ile alakalı söylemleri vardı. Bunun kredilerin bulanılmaması, gerekli fizibilitenin yapılması, plan bütçenin oluşturulmaması birçok neden var söyledi. Fakat
3: yıllarca anlattık biz.
6: Yıllardır anlattık. Hatta senin benden duymaktan bıktılar. Ben de bunu söylemekten bıktım. Ama bundan 20-25 sene önceki belediye başkanlığımızı yapan Sayın Macit Özcan'ın İstiklal Caddesi'nin köşesine açtığı Meray tabelası vardı hatırlarsanız. Yani ben
3: niye kaldırdılar? Aslında kalması gerekiyordu.
6: Ya bence utanç levhası.
3: Hayır, tarihi eser olarak insanlar belki gelir ziyaret eder diye çaput bağlar diye onu orada bırakmak lazım.
6: Bırakmak lazım. Utanç levhasıydı sevgili Tultak. Evet. Biraz ağır mı söyledim diyeceksin. Hayır ağır söylemedim. 25 sene oraya levhayı takıyorsun. 15 sene levha orada kalıyor. Akabinde seçimden seçime ekmek fırınını açıyorsun. Yapman gereken işleri seçime ramak kala yapıyorsun. Akabinde Sayın Kocamaz geliyor. O iyi hatırla kurmaylarıyla birlikte Japonya ziyaretleri yapmışlardı. Gülmüştüm. Ve o siyasi oluşuma da yakın bir adamım. Onlara da gülmüştüm. Arkadaşlar gerçeklerle yüzleşin. Bırakın bu fantazini. Ayaklarınız yere bassın. Onların işlerin, o işlerin içerisinde gerçekten bu işi bilen, bu işin mutfağından gelen bir iki arkadaşı tenzih ederek konuşuyorum. Sevgili Yakup kardeşimiz vardı, şube müdürlüğü yapıyordu. Bu işin menbasından geliyordu sevgili Tultan.
3: Orada bir ayrıntıya değinmek istiyorum ben Bektaş. Şimdi Sayın Macit Özcan dönemi 3 dönem 15 sene oraya yaz. Sayın Vahap Seçer'in 2 dönem 10 senede buraya yaz.
6: 5 dönemde?
3: Bir dakika. Sene.
6: 25 sene.
3: 15, 10, 25 sene.
6: 25 sene.
3: Şimdi 25 sene bir kenti yönetip artısı eksisini tartışırız, konuşuruz. 25 seneyi bir kenara bırakıp sadece 5 senenin hesabı sorulamaz. Ya da 5 seneye her şey yıkılamaz.
6: Yıkılamaz. Ama. Hayaller Paris, gerçekler Somali.
3: Ona bakarsan Miami sahilleri olacaktı.
6: Buralar Miami sahilleri olacaktı. Her dönem bir belediye başkan adayını alırız bu stüdyoya. Büyükşehir, ilçe. Bazı ilçe belediye başkanları bol keseden atarken şuradan yayındayken yavaş başkan diyesim geliyor ama nezaketen diyemiyoruz.
3: Ama bilerek yapıyorlar.
6: Mega kent Mersin.
3: Ama bilerek yapıyorlar, nasıl olsa seçilmeyeceğim diyor.
6: Turizm kenti Mersin. Sanayi kenti Mersin diye kitap güzel de birinci sınıf hamura basılı kitapçıklarla geliyorlar biliyorsun değil mi?
3: Tabii.
6: A, B, C, D, E, F, G partisi fark etmeksizin. Seçiliyorlar. Bunlardan bir tanesi seçilecek.
3: Tabii seçilenler var.
6: Şimdi
3: seçilenler de ondan sonra biliyorsun bir de, başka edebiyatlar.
6: Bunlara şey veriyorlar. 2 yıllık karne veriyorlar. İlgili yanaşma, dayatmayla para karşılığı. Onları yılın belediye başkanı.
3: Birinci yıl alanı gördüm ben. İlk yıl.
6: İlk yılı gördün mü?
3: Birinci yıl tabii.
6: İkinci yıl.
3: Daha belki 6 ay falan ya doldu ya dolmadı.
6: İyi para vermiş.
3: Güzel işler.
6: Güzel işler bunlar. İkinci yıl yılın ordinaryus belediye başkanı diyoruz. Abi yeterliliğin ne? Hak edişin ne? Yaptığın iş ne? İcraatın ne? Diye sormak lazım değil mi? Hmm. Şimdi biz sorduğumuz için radyo ülküyüz. Birilerini rahatsız etmeye devam edeceğiz. Seçilmişler ve atanmışlar lütfen görevlerini yerine getirsinler. Biz burada anlamsızca eleştirmek değil de doğru yapıldığı zaman alkışlamak ve tebrik etmek, ama eksiklikler ve yanlışlıklar varsa da bunları dile getirmek yani zorundayız.
3: Bir programı uzun soluklu yapan
6: 18. yıl sevgili yani, Tultak.
3: Sonuçta hani
6: bunun 7-8-10 yılında ben varım.
3: Kimseyle bir şeyimiz yok, alıp veremediğimiz yok, bir çıkar ilişkimiz yok, bir para alışverişimiz yok. Ondan dolayı bir şeyler söyleyebiliyorsak bu kentin sorunlarını. Ben konunun başında dedim, niye hala bu trafik meselesi yaşanıyor ve niye hala koca bir dönemi boş geçip okullar açıldıktan sonra bazı şeyler yapılmaya çalışılıyor.
6: Şimdi bunu söylemeyelim mi? Bunları dile getirmeyelim.
3: Söylemeyelim mi? Bundan işte, da rahatsız oluyorsanız
6: olabilirsin abi. Rahatsız etmeye devam edebilirsiniz. 25 koca yıl sevgili Tultak. Metro mu yapılacaktı? Havadan geçene ne isim veriyorlardı?
3: Monoray
6: diyorlardı. Havaray, işte monoray. Abi, ayakları yere basan projelerle gelin. Mersin'in coğrafi konumunu bilerek gelin. Bugün şu karşı tarafta Meski'nin altına yıktılar. Neyi vardı orada?
3: Küçük çarşı vardı.
6: Küçük çarşı vardı. Küçük çarşının altına hemen karşında bak, görüyorum pencereden. Hmm. Küçük çarşının suyu bir senede bitmedi sevgili Tultak. 4 tane battı çıktı yaparken kamulaştırma yapamadınız. 4 tane binayı yıkmanız gerekiyordu. Ele ayağa yere basmayan projelerle milleti dolandırmayın abi. Umut tacirliği yapmayın abi. ABC partisi fark etmeksizin söylüyorum. Ulaşım master planının her senem değiştiği, hatta bir ara hatırla gülelim, ağlanacak halimize gülün sevgili Mersinliler. İzmir'in ulaşım master planını almışlar. Kopyala yapıştır yapmışlar bazı yerlerde
3: metro
6: Mersin
3: projesinde.
6: Metro projesinde bazı yerlerde İzmir metro
3: İSU,
6: diye
3: İSU
6: yazıyor. Onları silmeyi yani unutmuşlar. Hı-hı. Yani bunları biz söylediğimiz zaman birileri rahatsız oluyor. Arkadaşlar, Mersin'in trafikle alakalı önüne geçilmez bir sorunlar öbeği oluşmaya devam ediyor ve bundan sonra da çözüleceğini, çözülebilmesi için alternatif yolların türetilmesi, sağlıklı battı çıktıların yapılması, bazı yerlerde kamulaştırmanın yapılması ve ulaşım kültürünün değişmesi. Sabahleyin iş yerine geliyoruz, akşamleyin eve dönüyoruz. Hindistan sokaklarını aratmayan görüntüler var sevgili Tultan.
3: Tamam, bir başlık açayım sana.
6: Aç
3: bazı,
6: kardeşim.
3: Bazı yöneticiler şundan şikayetçi. Daha geçtiğimiz gün TÜİK verileri açıklandı. Mersin'deki araç sayısı 1 milyona dayandı.
6: Dayandı.
3: 950 bin civarı diyeyim. Türkiye genelinde 8. sırada.
6: Kayıtlı.
3: Tabii kayıtlı.
6: Kayıtlı.
3: Tabii
6: kayıtlı.
3: Kayıtlı.
6: Aynen. Yani
3: kayıtsız da beraber 1,5 milyon.
6: Kesinlikle.
3: Motosiklet sayısı 300 bine dayandı. Bu arada hemen hemen araç sayısına yaklaştı. Araç 4000 civarı, 400
6: abi,
3: bin civarı.
6: Artık her evde motosiklet var.
3: Ya, bu biraz ekonomik. İnsanlar hem kolay ulaşım hem daha tasarruflu, daha ekonomik ve biraz daha alınabilir olduğu için.
6: En son yakıt ne zaman aldın?
3: Bu hafta, birkaç gün önceydi.
6: Bakabildin mi ücretine?
3: Baktım.
6: Ne ya, yazıyordu?
3: Benzin 82 liraydı.
6: Mazot
3: 102 liraydı.
6: Peki bu LPG, insanların LPG motosiklete dönmesinin
3: 35 liraydı.
6: Ana nedenlerinden bir tanesi mi sevgili abim?
3: Ya şöyle, ana sebeplerinden bir tanesi yakıt. İkincisi, belki de en önemlisi, şimdi insanlar bir araç almaya kalksa, ikinci el alsa, ortalama böyle binebileceğin rahat bir şey diyeceksin, 500-600 binden başlıyor, 1-1,5'a kadar çıkıyor. Sıfır alsan 2'den başlıyor, yukarıya doğru çıkıyor.
6: Bunun sigortası?
3: Onlar ayrı.
6: Kaskosu?
3: Tabii ki. Şimdi adam bunu,
6: bakımı, tadilatı?
3: En azından diyor 30 bin, 35 bin, 40 bin kendi bütçesine göre 50 bin, 100 bin civarında bir motosiklet alıyor ya da elektrikli bisiklet alıyor. Artık onlar da biliyorsun bir nevi motorluya geçiyor.
6: Evet.
3: Ondan dolayı bunu tercih ediyor. Şimdi, daha ulaşılabilir olduğu için.
6: Her gün eve giderken ve evden gelirken ve haber bültenlerinde Mersin'deki trafik kazalarını görüyorsun değil mi?
3: Maalesef.
6: Dolayısıyla Mersin'deki trafik sorununu çok ciddi buluyorum. Bu arada birilerinin konuşmadığı, bizim yine konuşmamız gereken bir durum var. Memlekette çok ciddi bir Suriyeli göçü var. Gittiler.
3: Tamam, o konuya da geliriz.
6: Bak ama nereye bağlayacaksın bunu Bektaş diyeceğim. Bir de bunların burada durduğunu düşün. Trafik tam manasıyla çekilmez hale gelecekti.
3: Ya yine çekilmez de. Daha kötüsü olabilir.
6: Ama bir nevi rahatladı diye düşünüyorum.
3: Evet. Yorumlara bakayım.
6: Evet.
3: Yorumlara aktarayım. Hemen şöyle bir göz gezdiriyorum. Evet. Mahmut Altınbakır selamlarını iletmiş. Teşekkür ederiz. Halk görsün diye belediye çalışıyor demiş. Murat Ulukanoğlu. O da iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Nebahat Hanım da yeni güne uyanmaya Radyo Ülke'de canlı yayında olduğunuz için bizi mutlu ediyor. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ederiz. Hüseyin adı güzel herhalde. Akraban senden bir şarkı istemiş. Artık programın sonunda bize bir şeyler söylersin.
6: Canlı. Yok, programın sonunda ona güzel bir mahsuni var mı şeyimizde?
3: Çalarız bir şeyler. Bir... Ama sen canlı söylersen bence yok, daha makbul geçer.
6: Ben şarkıcı mıyım abi? Niye söyleyeyim abi? Kendisi söylesin biz dinleyelim.
3: Her gün var da iyi yayınlar.
6: Orada demiş. Murat Altuğ'u unuttun. Murat Altuğ var.
3: Arada belki kaçmış.
6: İyi yayınlar demiş. Evet.
3: Tamam, sen gözden kaçırdığımı oku.
6: Estağfurullah.
3: Artı bakıyorum. Derviş Güneş de iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz.
6: Ergün var unuttun.
3: Ergün var söyledim mi?
6: Söyledim,
3: aşağıda olabilir. Daha devamı vardır. Gerçekten standart, gerçek temel sorunların çözülmesinin gerektiği, maalesef bunların bile olmadığı bir memleket haline geldi diyor Mersin. İstanbul'dan konuşun. Sen İstanbul'un sorunlarına odaklan. Abi. Ama geldiği zaman maalesef Derviş abi ek yapmış. En büyük çözüm hafif raylı sistem. Abi biz yıllarca metrobüs dedik. Metrobüsü bile bu memlekete, düz bir memlekete.
6: Düz bir memlekete.
3: Başkan benim vizyonumda yok diyor. Ya bırakın artık kendi egolarınızı bırakın. Kendi vizyonunuzu bırakın. Çözüme odaklanın.
6: Çözüme odaklanın.
3: Hafif raylı sistem evet daha maliyetlidir ama metrobüs bundan çok çok daha uygundur.
6: Beleş diyebilirim. Düz yola ray döşeyeceksin.
3: Yani ek yapmış. En büyük çözüm hafif raylı sistem. Abi biz yıllarca metrobüs dedik. Metrobüsü bile bu memlekete düz bir memlekete. Başkan benim vizyonumda yok diyor. Ya bırakın artık kendi egolarınızı bırakın. Kendi vizyonunuzu bırakın. Çözüme odaklanın.
6: Çözüme odaklanın.
3: Hafif raylı sistem evet daha maliyetlidir.

0: nasıl geçeceksin ya?
1: Abi şuradan
0: GMK'nın altından nasıl geçeceksin ya? Ya biraz insanlara gerçekçi olun.
1: Ya da yapmış olduğun metronun yolcu taşımaya ne derecede rahatlatacağını.
0: Maliyet. O da, bak birazdan otobanı konuşuruz.
1: Evet.
0: Onu da söyleyeceğim. Muhsin abimiz yazmış, yeni döneminiz hayırlı olsun. Bektaş kardeşimin enerjisi nereden geliyor belli. Mersin'in en güzel Cezerye ve kuru yemişi. Mersin Cezerye'de olunca enerjinin nereden geldiği de belli.
1: Bir virgül, bir virgül.
0: Söyle.
1: Enerjimin bittiği gün bu binaya çıkmam. Enerjisi biten adamla program yapmam. Serkan abi benim üstadım. Serkan abi, Serkan estağfurullah değil abi. Serkan abi 30 yıllık gazetecilik hayatında o Mersin Cezerye kuru yemişte otururken beni keşfeten adamın keşfeten adıdır İsti Serkan Tultak. Şöyle inan bana sevgili Tultak, bunu bir aşkla yapıyorum. Çünkü ben bu Mersin'e aşığım abi. Ben bu memlekete aşık bir adamım abi.
0: Murat Altu aşağıdaymış yorumunun devamı. Mersin'imizin en büyük sorunu trafik diye de eklemiş. Selçuk Cancan, yeni dönem hayırlı olsun. Motor candır, gerisi hikayedir. Ya motor elbette güzel, kurallara uygun, normal kıyafetiyle gerekli.
1: Su faturalarından da bak yazanlar var.
0: Aa, o su faturaları var ya.
1: Abi
0: faturaları.
1: Ne oluyor ya Serkan
0: o
1: abi?
0: Su faturaları var ya, Erkan adı güzel, iyi yayınlar demiş. O su faturaları gerçekten çok büyük sorun. Kurtuluş Kaya'da o da selamlarını iletmiş. Raylı sistem ya da metrobüs en doğru seçenek demiş. Kaçırdığım varsa kusura bakmayın.
1: Kaçırdığın yok gibi abi. Teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Şöyle.
0: Su faturaları uzun zamandır Mersin'in en büyük problemlerinden biri. Mersin'de şöyle bir sorun var Bektaş. Ondan sonra sözü sana bırakayım.
1: Estağfurullah abi.
0: Biz sorunu gündeme getiriyoruz. Ama Sayın Başkan ve yetkililer yo öyle değil diyor. Ya şimdi sen benim faturamı benden daha iyi mi biliyorsun? Yoksa bize gelen faturayla sizin ekranlarınıza düşen farklı şeyler mi?
1: Dün bir otel işletmecisi, Kız Kalesi'nde bir otel işletmecisi geldi.
0: Evet.
1: 30 günlük elektrik faturasının 110 bin TL geldiğini söyledi. Abi o odada klima var ha.
0: Normal tabii ki. Yok şaşırmam.
1: Altta da mağaza var ha.
0: Evet.
1: Altta
0: evet.
1: Da şey var, lokanta var. Malum şahsın yerinden bahsediyorum, anladın.
0: Bir ismini vermedim.
1: Evet, bir ismini vermedim. Su faturasının elektrik faturasından daha fazla geldiğini söyledi.
0: Evet.
1: İnanmadım. Benim sana yalan borcum yok dedi. Çıkardı fatura kendi adına. Kayıtlı fatura, su faturasını gösterdi. Sevgili Tultak. Sevgili Tultak diyorum, böyle birileri yazıyor. Çiziyor. Çok hoş söylediğini söylüyorlar ya. Üzülerek söylüyorum sevgili Tultak. Hangi standartlara göre belirlediniz bilmiyorum. Sevgili Başkan her konuşmasında, ben de yazdığımda, sen de yazdığında, birileri de yazdığında, öyle değil. Sizin bildiğiniz gibi değil. Abi benim bildiğim gibi değilse nedir? Ben evime kaynayan çorbamı maliyetini bilirim. Ben evimdeki kullanılan suyun tüketiminde yatırdığım faturayı bilirim.
0: Bir ton ben, ödediğim parayı bilirsin.
1: Ben ödediğim faturayı bilirim. Abi burası bir radyo istasyonu. Sabahın 8'den akşamın 5'ine kadar hizmet var. Affedersin, bir lavabosu var. Bir de elimizi yıkadığımız, çay demlediğimiz.
0: O kadar. 3-5 bardağımız
1: var. 3-5 bardağımız var. Abi aktif manada artık
0: 300-400 liradan aşağı gelmiyor abi.
1: Abi bu rakam evlere gelince, şimdi yazmış izleyen.
0: Evde 800'den 900'den 1000-1500'den söz ediliyor.
1: Söz edilmiyor, ben kendimden biliyorum evet. Abi. Evimde iki tane bebe var.
0: Bizim evde de öyle.
1: Yani bir şekilde hani anamın evinde babamla bir ikisi yaşıyorlar. Annem tutumlu bir kadın. Aşırı derecede su tüketimi olmayan bir kadın. Yazlar işte duştur, temizliktir, bilmem nedir.
0: Yeter.
1: Abi normal. Yeter. Abi buna rağmen annem gibi tutumlu bir kadın diyor ki ben böyle diyor şey görmedim diyor. Su faturası görmedim diyor. Neye dayanarak, neye hesaplayarak yapılıyor bilmiyorum ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 43 senedir ve Mersin'de yaşıyorum. Ben hayatımda bu kadar külfetli, pahalı su içtiğimi
0: bazı
1: hatırlamıyorum.
0: Bazı ilçe belediyeleri de fırsatçı.
1: Bazı ilçe belediyeleri de
0: fırsatçı.
1: Şimdi buradan
0: abi.
1: Günler Belediyesi'ni tebrik edelim mi Sultultak?
0: Niye olduğunu söyle.
1: Bu faturaların içerisinde bir kalem vardı, onun adını söyleyelim. Günler Belediyesi'nin de, Silike, diğer bütün belediyelerinde aldı.
0: Evsel atık bedelleri ilçe belediyelerine gider. Bu bedellerin tutarlarını da ilçe

0: belediyeleri belirler.
1: Günnar Belediyesi de dedi ki ben
0: almayacağım. Var birkaç belediye var bunu söyledi.
1: Diğer belediyeler hatırlamıyorum. Varsa da söyleyelim yani. Evet. Hangi partilileri, hangi belediye başkanı da olursa. Şimdi arkadaş zaten Günnar kırsalında insanlar dar gelirliler. Merkezimi konuşmuyorum. Kırsalda da alıyor. Yani bu büyükşehir yasasıyla ben bu arada bazen büyükşehir yasasını da eleştiren bir adamım.
0: Evet, sorunlar var.
1: Bütün şehir yasasıyla alakalı
0: büyük
1: çok
0: şehir, ciddi. Bütün şehir varsa ilçe belediyeleri niye var?
1: Şimdi benim doğup büyüdüğüm Maraş'ın Elbistan'ın bilmem Uzunpınar köyünün büyükşehir statüsünde mahalle yapıldı. Sevgili Tultak,
0: evet.
1: 200 sene sonra geçtiğimiz hafta yolu yapıldı. 200 sene sonra doğduğum köyün dedelerim, büyük dedelerim yol görmemiş. Şimdi burada bir kanalizasyon şebekesi yok. Ya sen bu adamdan ilçe belediyesi olarak evsel atık neyini alıyorsun abicim? Yani Mersin'i ölçekle değerlendirdiğimizde Toroslar'ın yaylalarında, Erdemli'nin yaylalarında, Silifke'nin, Günnar'ın yaylalarında arkadaş adamı büyükşehir yasasını getirdin. Ya bu hükümet meselesi, bu günümüz belediyenin meselesi değil bu. Hükümetlerin almış olduğu geçmiş yıllarda ilk buranın da büyükşehir, bütün şehir yasası da Sayın Kocamaz'la denk gelmişti hatırlarsan.
0: Aynen.
1: Çok ciddi problemleri var bunun. Yani büyükşehir yasasıyla burada seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Yenice'den Anamur Kızılaları'na kadar sorumlu. Arkadaş böyle bir zorlu bir coğrafya var mı? Yani bir belediye başkanı artık oralarda lokasyon olarak bölge tabiri caizse yani öyle bir şey demiyorlar atlarına da ben diyorum. Mersin'in batısındaki koordinasyon merkezleri kuruldu. Çünkü buradaki bir ilçedeki merkezdeki bir kişinin bu bölgelere hakim olması imkanı yok sevgili Tultak. Dolayısıyla sorunlar öbeğe başladı. Su fiyatları da kırsalda kardeşim insanların hayvanları var Tultak. Gerçekten bir dokun bina eşit. Şimdi bizim evde iki tane bebe var. Akşama kadar evde değilim ben otel gibi kullanan bir adamım. Tüm bunlara rağmen 1,5-2 lira su faturası geliyor. Ben daha tarihimde evime elektrikten fazla su faturası geldiğini bu dönem şahit oldum. Şimdi ben bunları söylediğim zaman bazı CHP'li arkadaşlarımız diyor ki arkadaş sizler de ödemiyor musunuz bu faturaları?
0: Ödemez olur mu biliyor musun? Şikayet edemiyorlar.
1: Yani şikayet edememenizin sebebi eğer bir yerlerden
0: partizanlıktan dolayı şikayet edemiyorlar.
1: Bir yerlerden bir şeyler alıyorsanız bir yerlerden bir nemalanıyorsanız kazanıyorsanız yani bunu vatandaş gariban Ayşe teyzenin Ali dayının cebinden çıkan paraya gözünüzü dikmeyin. Burada problem var. Ben iddiamın arkasındayım abi. Neye göre fiyatlandırma yapılmış biz bilmiyoruz. Sayın Başkan ve MESKİ yönetimi bununla alakalı çok ciddi açıklamalar da yapıyorlar. Ben katılmıyorum hiçbirine. Katılmak da zorunda değilim. Abi ben ödediğim parayı bilirim. Türkiye'nin bana göre hesaplamasında da neye göre 8. dedin Tultak sen?
0: Araç sayısına göre.
1: Yok özür diliyorum. Su kullanımında pahalılıkta Türkiye kaçıncı, Mersin kaçıncı?
0: En son baktığımızda ilk 3'teydi.
1: Bizi geçen hangi illermiş yani, ki acaba merak ettim.
0: İlk İstanbul'dur.
1: Yani İstanbul'u...
0: İstanbul'dur, Ankara'dır, İzmir'dir yani mesela.
1: Sence bu illerle Mersin'in kıyas edilmesi doğru mu?
0: Değil canım, ekonomik büyüklüktür bana göre buradaki kriter.
1: Nüfustur buradaki kriter.
0: Tabii ki nüfustur.
1: Belediyecilik hizmetlerinin ulaşılmasıyla alakalı zorluktur.
0: Tabii ki. Yani bir yerden bir şey finanse ediyorsundur, raylı sistemin vardır.
1: Abi ne yapıyorsun sen?
0: Belediye otobüsü var işte, başka bir şey.
1: Abi ne yapıyorsun sen? Yani yapılan belediyecilik hizmetleri inkar etmiyorum ama ne yapıyorsun sen?
0: Standart belediyecilik hizmetlerini zaten...
1: Yani belediye çöp toplamak...
0: Ben de belediye başkanı olsam onur. Bu arada çöpleri ilçe belediyesi toplar.
1: Yani çöp toplamak, ilçe belediyeleri çöpleri toplamak. Büyükşehir Belediyesi babında her ilaçlamak.
0: Şeyi, her şeyi yapıyor
1: büyükşehir. İlaçlamak, personelin maaşını vermek, işte park bahçelerle uğraşmak.
0: Büyük caddeler büyükşehire ait, küçük caddeler ya da sokakları ilçeye ait.
1: Bana reformist bir projeden bahset sevgili Tultak bu kadar külfetli bir su faturasının alınmasıyla alakalı.
0: Ya MESKİ'yi biliyorsun, bir ara bir su kestiler, illet 10 gün susuz kaldı.
1: Çok onu ben burada eleştirdim.
0: Çok büyük skandal yaşandı.
1: O skandal da neydi? İş bilmez adamlara.
0: Evet.
1: İş bilmez adamlara ahbap çavuş ilişkisine geç. Ya bak geçtiğimiz günlerde ayı hatırla. Bu adam işi biliyor. Ben sana söyleyeyim. İşi biliyor abi. Mersin firmalarıyla çalışıyor. İşi bilen, yıllardır bu işleri yapan insanlarla çalışıyor. Antrenmanlı bu adam. Ve geçmiş yıllarda Sayın Ali Rıza Bey diye biliyorum. Buradan da selam olsun. Hmm. Abi işini doğru yapan adamı tebrik ederim ben. Bu adam işi biliyor. Öbür arkadaş burnundan kıl aldırmıyordu. Ben bilirim, ben yaparım. Al sen bildin. 7 gün millet tuvalete gidemedi.
0: Maalesef.
1: 7 gündür işte başka şeyler söyleyeceğim de canlı yayındayız diye söyleyemiyoruz.
0: Duş alamadık.
1: Duş alamadılar.
0: Ki yazın ortası.
1: Metropol bir Mersin'de ve suyu en pahalı satan bir Mersin'de sen bu millete çarşı merkezine 7 gün su veremedin. İlçelere 7 gün su veremedin. Yazıklar olsun sana. Bunları söylediğimiz zaman belediye başkanı Sayın Seçer'i tebrik ediyorum. Sıcağı sıcağına görevden el çektirdi ve iş bilen insanlara buralara getirdi. İş bilen insanlar da Mersin çocuklarıyla, Mersin'in altyapısını bilen insanlarla, bu işin mutfağından, menbaasından gelen insanlarla çalışıyor. Dolayısıyla o olaylardan sonra Mersin'de çok ciddi bir su kesintisi, hatırlıyor musun sevgili Tultak?
0: Ara ara planlı yapıldı.
1: Anlatayım sana.
0: Anlatayım. Yapıldı. Onda da çok işi sıkı tuttular.
1: Çok işi sıkı tuttular. Ne yaptılar biliyor musun?
0: Evet.
1: Bir gün önceden kepçeler hazırlandı. Bir gün önceden yapılması gereken sağlam bir fizibilite yapıldı. Bölgeye ek personel sevki yapıldı. Mühimmat dediğimiz, malzeme dediğimiz donanım getirildi. Bu işi yıllardır yapan, ismini vermemde bir sakınca var mı?
0: Yok canım, yok.
1: Verebilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Depo Mühendislik, Adnan Zorlu Kızıltan ve Dağıstan Kızıltan olmak üzere bunlar yıllardır Mersin Belediyesi ve Türkiye'nin 81 vilayetine bu işleri yapıyorlar mı sevgili Tultak? Bunlar da olmak üzere profesyonel bu işin erbabı insanları getirdiler. Bir gün geç vereceğiz dediler. Planladıklarından daha hızlı gitmezse diye, yani işi önleme alalım diye. Abi hatırla o kesintiyi.
0: Daha erken bitti.
1: 24 saat erken bitti.
0: Evet.
1: Hepimize sular geldi. Geçtiğimiz, bakın, işi bilene vereceksin abi. İşi bilene vereceksin. Ben bazen derim, beni kızmasın bazı üreticiler, tavuğu tavuktan, tavukçudan alıyorum sevgili Tultak. Et satan yerden tavuk almıyorum abi. Ben cezer yiyeceğim.
0: Bazı kasaplar dediği gibi, bazı kasaplar tavuk da satıyor ama
1: satmayın abi.
0: Satmak için satıyor. Satmak yani için müşteriye yok dememek için
1: babana
0: satıyor.
1: Babana rahmet. Ben cezerye satıyorum. Pastanede cezerye var. Postanede cezerye var. Markette cezerye var.
0: Dinlenme tesisinde cezerye var.
1: Dinlenme tesisinde cezerye var. Ondan sonra geliyor abi diyor, sizin yaptığınız cezeryeyle benim diyor cezeryem, aldığım cezerye bir değil. Tabii ki bir değil. Benim orada günlük 200-300 kilo devir dairim oluyor. Satış var.
0: Kilo fiyatından anlar mıyız? Yani bir cezeryenin, bir ürünün kaliteli ya da kalitesiz, iyi
1: abi kalitesiz mi oluyor? Aynı seninle kaliteli fiyata satan firmalar var. Nasıl anlayacaksın sevgili dostum?
0: Onu soruyorum sana.
1: İşte anlayamıyorsun. O da bir ölçüt değil. Adam mesela, ben 600 liraya kilosunu satıyorum. Adam koymuş 600 lira bakıyor. Benim tezgahta 3. sınıf, 4. sınıf sattığım ürünü satıyor ama 600 liraya satıyor. Dolayısıyla
0: ya konuyu... bazıları ben boşuna sormadım bunu da, bazıları isim yapmış, adı isim yapmış ama ürünleri maalesef normal bir pastanede o ürünleri satmaya kalksa, değil 600, 300 lira yazsa kimse dönüp bakmaz.
1: Sonuna kadar katılıyorum. Ama işte vatandaşlarımızı da
0: alışkanlık işte biraz.
1: Alışkanlıklar böyle, isim takıntısı var ya. Mesela üzerindeki tişört çok güzel dedim yayına gelirken. Hı-hı. Üzerindeki tişörtün yanına tek dişi düşmüş timsahı koymuş olsaydım 6,5, 7,5, 8,5 civarında alacaktım. Timsah yok abi.
0: Evet.
1: 1000 liraya alırız abi.
0: Belki daha ucuzdur.
1: Daha misal diyorum ya. Evet. 1000 liraya alırız. Abi marka takıntısı var. 5 seneden belli telefon değiştireceğiz seninle. 5 senedir telefon değiştireceğiz. Yokluktan mı? Hayır. Önceliğimiz farklı.
0: Ya,
1: ve telefonumuz bozulmadan neden değiştirelim?
0: Niye 6 ayda bir değiştireyim ki? Niye yılda bir defa değiştireyim ki?
1: Geçen yazdım. Abi yeni çıkan, yeni sürümlü ABC firmasının telefonlarını sabahleyin kuyrukta bekleyip de almaya bekleyen bir kitle var. Aman ya Rabbim diyorum. Dolayısıyla
0: tüketim çılgınlığıyla açıklayabilir miyiz bunu?
1: Ya
0: bu başka bir şey.
1: Bu başka bir şey. Bu hastalık abi.
0: Bu sosyolojik bir konu.
1: Bu sosyolojik bir konu. O yüzden bizim Mersin'le alakalı çok ciddi sorunlarımız var. Çok ciddi problemlerimiz var. Programın ilk günündeyiz. Yani karamsarlık yapmak istemiyoruz ama
0: Kurtuluş bize hemen ek yapmış.
1: Ne demiş?
0: İzmir birinci, Mersin ikinciymiş su fiyatlarında. İstanbul'dan da daha pahalıymışız.
1: Abi bakar mısın ya?
0: Evet.
1: Yani bu kadar pahalı bir suyu şimdi şundan da kaynaklandı. Seçimde şöyle de bir sıkıntı oldu sevgili Tultak. Yani başkan şu anda meclis bana göre yok hükmünde. Yani başkan astığım, kestiğim, kestik. Ben gelecekte Cumhur İttifakı da burada belediyeyi kazanırsa sevgili Tultak, ya da tekrardan Cumhuriyet Halk Partili işte millet adına ittifakı dedikleri o dönemki, şimdi öyle demeseler de
0: seçime kadar neler
1: değişir. Ben
0: parti mi değiştirir başkan?
1: Ben ne diyorum biliyor musun?
0: Bilemeyiz.
1: Ben ne diyorum biliyor musun sevgili Tultak? Tamamen meclis aritmetiğinin seçilmiş belediye başkanının iradesinde olmasından yana bir adam değilim.
0: Ben daha ileriye gideyim.
1: Git abi.
0: Bence meclis üyelerini kaldırsınlar.
1: Çözümün ne?
0: Ya çözümün bürokratlar yönetsin bu konuyu.
1: O işte onlar bir mahalli idareler bağırsak temizliğine ihtiyacımız
0: ya
1: var
0: çünkü
1: abi.
0: Şundan dolayı söylüyorum. Şimdi arkadaşlar ya kriterleri çok ağırlaştıracaksınız. Meclis üyeliği seçilmesi,
1: onlar tepetüfe oranlarıyla göre yayındayız yani işte konuşturma beni, ceza getirme bize.
0: Sayısal çoğunluk çok önemli değil. Bir bakarsın sayısal çoğunluk tam karşında da durabilir, yanında da durabilir. O yüzden yani burada meclis üyeliği çok farklı bir şey aslında.
1: Aslında
0: çok büyük sorumluluk ama daha konudan haberi olmayan,
1: babana
0: mecliste
1: rahmet
0: görüşülen konudan haberi olmayan, sadece konuşmak için el kaldıran insanlar, ben artık meclis toplantılarını takip etmiyorum.
1: Ben de etmiyorum.
0: O kadar sıkıcı ki.
1: Ben de etmiyorum.
0: O kadar söylemeyeyim daha sonra da
1: yok,
0: sıkıcı
1: deme
0: işte.
1: Şimdi geçmiş yıllarda meclisleri nasıl senle ben canhıraş takip ederdik canım, hatırla.
0: Direkt yerinde takip ederdik.
1: Yerinde takip ettiğimiz aynı anda paylaşımlar yapardık, toplumu bilgilendirecek.
0: Heyecan vardı.
1: Yazılar yazardık ve
0: karşılıklı tartışmalar vardı.
1: Tartışmalar vardı.
0: Meclis üyesi konuştuğu zaman ben bilgi sahibi olurdum. Gerçekten ha öyle miymiş derdim.
1: Şu anda iddiamın arkasındayım. Mersin Büyükşehir Belediyesi de dahil ve ilçe belediyeleri de dahil olmak üzere yaşanılan mevzuatlara, öngörülen, konuşulan mevzuatlara hakim olan belediye meclis üyesi sayısı bana göre 3'ü geçmez. Bu kadar mı diyecek? O kadar emin ol. Okay. Bir tane isim vereyim sana, bitireyim. Erdemli Büyükşehir Meclis Üyesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçilen Avukat Mehmet İlker Yalçın. Abi ara ara müsait olursan mecliste takip et be abi.
0: Açıklamalarını okuyorum. Konuşmalarını
1: neden,
0: okuyorum.
1: Neden biliyor musun? Hukukçu kimliğinin yanında geçtiğimiz yıllarda belediye geçmişi olan, meski avukatlığını yapan, mevzuatı bilen, 7/24 mevzuatla uyanan, mevzuatla yatan bir adam.
0: E tamam işte bu adam orada şimdi konuşur bu adam.
1: E tamam da geçmiş yıllarda bu işleri de bilmeyen, küçücük bir beldenin belediye başkanlığını yapan Limonlu muydu?
0: Evet.
1: Atom karınca diye tabir ettiğimiz Topkara.
0: Başın düşerse dara.
1: Ara Topkara yeder mi diye.
0: Şimdi bir slogan
1: bunlar
0: vardı.
1: Bunlar
0: ara,
1: neydi?
0: Topkara yara.
1: Bunlar neydi sevgili Tultak? Bunlar mevzuatları okuyan, araştıran, kendini geliştiren. Ya biz buraya geldik ama niye geldik? Hani rahmetli Kemal Sunal belediye başkanı adayı oluyor. Ben buraya çıktım ama niye çıktım? Siz kimsiniz? Ben burada ne işim var? İnanır mısın? Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantılarını ilk kazanıldığı sene bir iki defa takip ettim. Ondan sonra zaman kaybı olarak görüyorum. Çünkü salt çoğunluğu elinde tuttuğu anda kendine yakın olan meclis üyelerinin kabul verdikten sonra diğerlerinin hiçbir emaresi olmayan bir meclisin objektif kararlar alması. Şimdi mesela adam Sayın Seçer, ben onun yerinde olsam meclise gitmem ya.
0: Bazen gelmiyor.
1: Ya abi ilk dönemlerde her meclise geliyordu. Niye? Çünkü meclis aritmeti.
0: Birinci dönemde evet. İkinci dönemde gelmediği gün sayısı belki
1: fazla. Abi niye gelsin ki?
0: Ersin Demirsoy, iyi yayınlar Bektaş hocam. Teşekkür ederiz. Mehmet Dokuzoğlu, 4 bloklu 240 daireli havuzu olan bir sitede oturuyorum. İyi bir de konum atsaydın. Aylık bir sitenin bütün dairelere giden sıcak soğuk su, site içerisinde kullanılan su bedeli 200 bin lira civarı. İstanbul'dan bir istihbarat. İstanbul'dan bir dost gibi olmuş. Hüseyin adı güzel, o da yine yorum yazmış. Kadir Duman, iyi yayınlar, emekli indirimi devam ediyor mu demiş, sevinelim mi?
1: Abi emekli indirimi Mersin Cezeri Kuru Yemiş'te senenin 365 gün 6 saati var abi. Emekliler bak ayrı bir konu. Sevgili Tultak, baban ve
0: emeklinin indirim istiyor olması, bu duruma düşmesi.
1: En düşük emekli maaşına kadar sevgili
0: 23.532
1: lira. 23, sen çok tatlı bir adamsın ya. 532'si ne?
0: 32'si işte yani 32 miydi 12 miydi öyle
1: şimdi,
0: bir şey yani.
1: 23.532 lira alan, hadi geçmiş yıllarda işte birikmesiyle 30 bin 40 bin bandında alan emeklilerimiz
0: de var. Bizden daha büyük insanlar var, onlar ilk emekli olanlar, 2008 ve sonrası diye ayrım var ya.
1: Evet.
0: 2008 öncesi olanlar da 25 bin lira falan alıyor.
1: Ya babam 25 lira alıyormuş.
0: O civarda, evet aynen.
1: Senin baba da 25 alıyor.
0: Öyle öyle evet.
1: Şimdi 25 lira emekli aylığı alan 30 iş günü bu memlekete bilfiil en az 25-30 sene çalışmış bu emekli grubu, arkadaş aldığı 23.500'le kurbanda kurbanlık mı alsın?
0: Kurbanlık mı?
1: Dur işte dur. Bayramda torun tombalağına bayramlık mı alsın? Evinin elektriğini, suyunu, internetini, cep telefonunu veyahut da Allah etmesin, zamanında eşten, dosttan, aileden, efradından kalan bir evi yoksa, bu emekli aylığıyla çalışırken, karı koca çalışırken, birçoğu da karı koca çalışırken bir dört duvar almadıysa
0: yandı. Bu arada
1: böyle bir kitle de var mı Mersin'de?
0: Var tabii. 23
1: ben bin, sana binlerce örnek verebilirim.
0: 23.552'ymiş, özür diliyorum. 22 değilmiş.
1: 20 lira da arttırdık yani senin evet, sayende.
0: Oranı yanlış şimdi, hatırlamışım.
1: Şimdi sevgili Tultak, aslında çok büyük bir sosyolojik bir travma var ortada.
0: Hı-hı.
1: 23 bin emekli aylığı.
0: Hayır, 552 var bir de.
1: He, 552'si de olsun. 23,5-24 lira emekli aylığı alan bir kişinin 30 gün bu insanlara diyoruz ki hayatını idame ettir diyoruz. Aslında Kadir Duman çok ciddi bir devlet kurumundan emekli. En az 30 yıllık bir meslek hayatı olan bir büyüğümüz. Eğer yıllar önce emeklilerle alakalı o katsayı vardı, hatırla. O katsayı sabitleyip de yerle yeksan edilmiş bir sistem olmasaydı iddiamın arkasındayım.
0: Şu an en düşük 60 bin lira olması lazım.
1: Babana rahmet, bunu konuşalım abi.
0: En düşük 60 bin
1: olması abi, bunu lazım. Konuşalım. 23 bin emekli aylığını konuşmayacaktık. Evet, şimdi şu ortama geliyor. Bak şunu düşünüyorum. Bir devletin emeklisine, işçisine, asgari ücretlisine vesaire vesaire emekli maaşları gibi maaşlarını arttırabilmesi için ne yapması lazım? Cari açığı nasıl kapatacak abi?
0: Abi vergi sistemi...
1: Abi vergi sistemiyle ve cezayla bu iş olmaz.
0: İşte ana gelirin vergilerse, cezalarsa mümkün değil.
1: Yani o zaman piyasada bak, şu anda son bir aydır ben kendi iş yerimden biliyorum. Herkes bunu konuşuyor. Gerçeklerle yüzleşelim abi. Ekonomik anlamda özellikle Temmuz ayının, Ağustos ayının ve Eylül ayında nirvana yapmış bir sıkışma var, bir daralma var. Piyasalarda nakit likidite sıkıntısı var. Çok ciddi manada problemler var.
0: Altın fiyatları düşük, faizler yüksek, insanların krediye ulaşması imkansız.
1: Parası olanın parasını
0: nasıl alacaksın, arabayı nasıl alacaksın? Altına yatırmış ya da dövize yatırmış geçen sezondan.
1: O yüzden de soruyorum.
0: Altına yatırmış ya da dövize yatırmış insan parasını bozmazsa piyasa nasıl hareket edecek?
1: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sevgili Tultak. Parası olanın parasına para kattığı bir dönemden yaşıyoruz. Sen şimdi bu banka faizleriyle bir adam elinde parası varsa neden girişimcilik yapsın? Neden ithalat ihracatı yapsın?
0: Niye esnaflık yapsın?
1: Niye esnaflık yapsın?
0: Niye ticaret yapsın?
1: Adam ne diyor biliyor musun? Adam ne diyor? Abi diyor, ben diyor, bunları diyor Beytaş, bazı izleyenlerimiz soruyor, yeni tanıyanlar, eski tanıyanlar bilmiyor. Yahu arkadaş, her şeye söyleyeceğinizde bir kelam var. Arkadaş, biz sokaktayız, biz pazardayız, biz caddedeyiz, biz televizyondayız, radyodayız, ev geçindiriyoruz, işletmemiz var. Doğrudan ve dolaylı olacak önce Allah'ın izniyle yanımızda 3-4 insan çalışıyor, maaşlar ödeniyor, kendi kredi kartlarımızı kendimiz ödediğimiz gibi kendi sigortalarımızı kendimiz ödüyoruz. Ben cebimden çıkan parayı bilirim Tultak, ben ödediğim faturaları bilirim. Dolayısıyla son 90-100 günlük durumda yaprak kıpırdamadığı, piyasaların çok ciddi daraldığı bir ülkeden ve bir Mersin'den bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Bu bağlamda
0: okulların artık da açılmasıyla beraber.
1: Abi her dönem bir şey koyuyorsun ama dikkat etmişsen. Evet, okulların yani açılması, yazın sıcağın girmesi, şunun gelmesi, bunun gitmesi.
0: Her
1: bunun
0: şey
1: gitmesi
0: etkiliyor çünkü.
1: Yani her şey
0: masa etkiliyor. Mazot fiyatlarının artması.
1: Abi şimdi mesela bak, daldan dala atlıyoruz ama çok güzel konulara temas ediyorsun. Mazot dedin. Bugün Üretim neyle yapılır abi? Mazotla yapılır abi. İthalat ihracat mazotla yapılır abi.
0: Gübre var.
1: Gübre mazotla yapılır abi. Bunların hepsi bir iş yükü. Ve haliyle ulaşıma olan katkısıyla o nakliyeye binen durumla ve organize bölgesinde kullanılan bu mazotun fiyatların artmasıyla otomatikmen ne fiyatları artacak?
0: Her şey.
1: Gıda fiyatları artacak.
0: Her şey artacak.
1: Aklınıza gelebilecek her şey artacak. Şimdi
0: sezonun başlamasıyla dolmuş ücretleri arttı mesela.
1: Artacak. Yani şimdi tamam sen bunlara dün Ulaştırma Bakanı'nın danışmanlarından arkadaşımız yanımızdaydı. Soruyoruz, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz, sormak zorundayız. Yani sosyal medyada şu hükümetin aleyhinde dalga geçen bir kitle var. Bak Tultak, Türkiye'nin yakıt tüketiminin bu girdiğimiz, bu bize bahşedilen akaryakıtla alakalı çıkan %1'lik ve %2'lik, %3'lük dilimini karşılıyor, karşılamıyor sevgili Tultak.
0: Ha, Türkiye coğrafyasında çıkan...
1: Evet, bizim ülkemizde
0: petrolden
1: çıkan...
0: Petrolden bahsediyorsun. Ya şimdi... Ya herhalde canım. Şimdi senin bununla alakalı... ihtiyacını karşılamaz.
1: Küçük kafalarıyla... Siz... Abicim bu bir hükümetin olan mevzusu değil. Bu bizim bir milli servetimiz. Şimdi sen orada ironi yapıyorsun. Sosyal medyalarda reels videolar yapıyorsun. Kendince küçük aklınla... Türkiye Cumhuriyeti'ni küçümsemeye çalışıyorsun. Arkadaş, az önce de söyledim, cari açığını bir şeyler üreterek, bir şeyler satarak ya da bir şeylerin dışarıdan alımını minimize ederekten önleyebilirsin. Devlet yönetiliyor abi burada. Abi devlet yönetiliyor. Burada oyuncak değil bu. Şimdi Gabar'daki çıkan kıt kaynaklarla olan bugün sahada ekiplerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahadaki Enerji Bakanlığı ile alakalı ekipler Somali'ye kadar arama yapıyorlar abi. Şimdi bunları bir kere ciddiye almayan bir kitle var. Çünkü hayatları boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir şey çıkarması, havaalanında, savaş alanında, sanayi anlamında, aklına gelebilecek tesisleşme anlamında hiçbir şeyi ciddiye almamış bir kitle var.
0: Biz her konuyu siyasete bağladığımız için iyi ya da kötü ne olursa olsun bir şekilde konuyu siyasete bağlıyoruz.
1: Yani ne yazık ki.
0: Farklı yorumlama şansımız kalmıyor bizim.
1: Orada aslında kendi...
0: Kötü bir şey de olsa siyaset diyoruz, iyi bir şey de olsa siyaset diyoruz.
1: Orada aslında kendi ülkesiyle dalga geçiyor biliyor musun? Kendi küçük aklıyla. Bu ülke hepimizin. Sıkıntılarımız da varsa sıkıntıları beraber çözeceğiz. Sorunlarımızı bir akil akılla, ortaklaşa vermiş olduğumuz kararlarla çözeceğiz. Abi bizim başka gidecek memleketimiz yok. Bizim başka bir ülkemiz yok. Başka gidecek barınabileceğimiz, burayı terk edebileceğimiz başka bir ülkemiz yok. Bu vesileyle Türkiye'de evet ciddi bir ekonomik anlamda bir daralma var, bir sıkışma var. Yaprak kıpırdamıyor, likitle alakalı sorun var. Konutla alakalı problemler var. Krediye ulaşmayla alakalı ciddi problemler var. Bankalar tabiri caizse kredi vermemek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. En çok para kazananlar arasında bankalar olmuş durumda.
0: Her sene kar açıklıyorlar.
1: Nakiti oluplar olan insanlar artık riske girmeyip de bu parada, bu sistemde girişimcilik ve ticaret yapmaktan kaçıyorlar. Bu faiz oranlarıyla, çok ciddi bu faiz oranlarıyla abi şimdi bir konut kredisi çekmeye, ihtiyaç kredisi çekmek için bir gün çekme. Bir gün şu elindeki akıllı telefonundan...
0: Baktım canım, bakmaz olur muyum? Bakmaz
1: akıllı
0: olur
1: telefonundan... Muyum? Ya şu anda bir araba almaya çalışsana. Bir konut almaya çalışsana.
0: Abi %5 ya. %4,5 indirimli.
1: %4,5 indirimli. O da sen düzgün bir şeysin diye.
0: Kredi limitim yüksek diye.
1: Kredi limitin yüksek diye, düzgün bir müşterisin
0: ödeme
1: diye.
0: Ödeme
1: planın düzgün diye. Geçen beni bankadan sıkıntılı bir işlem yaptım. Bankaya normalde gitmiyoruz şubeleri, doğru mu? Elimizden çözüyoruz abi. Mecburiyetten gittim, banka şubesine gittim. Abi dedi sana kredi verelim dedi. Niye dedi? En yüksek limitteki düzgün müşteri profilimiz. Evet, biraz korktum.
0: Tamam. Yüzde kaç faiz alalım?
1: Ben de dedim ki ya, sordun ya. Tamam dedim, hadi dedim, bana bir 500 kağıt verin bakalım dedim. Tutak. İş bankayı da söyleyeyim ya.
0: 1,5.
1: İş bankasındaydım ki.
0: 1,5 mu geri ödeyeceksin?
1: Aman abi. Ya sevgili Tutak. 500 bin liranın 1,5 gibi, 2 milyon gibi bir rakamın da ödenmesi, bu yani
0: kelimelerim de seçim. O parayı ben de veririm ya. 500 bin ben de sana vereyim, sen de bana 1,5 geri öde. Ne güzel
1: abi,
0: iş değil mi?
1: Ve yani senden bunu
0: dışarıda yapsan adı başka.
1: Ya da başka. kravatlı yaptığı zaman ya da mini etekli ablalar yaptığı zaman daha farklı oluyor. Tabii onlar da işini yapıyor. Onlara bir lafım yok. Yanlış anlaşılmasın. İşte sen ülke olarak, ekonomik sistem olarak bunu kıracaksın abi. Sen bunu kırmadığın sürece imarla alakalı, konutla alakalı, gıdayla alakalı, otomobille alakalı bu piyasanın canlanmasının imkanı yok.
0: Hadi bir cümlede Mersin İtman Yurdu'na söyle. Mehmet Duran da iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Mersin İtman Yurdu'yla bitirelim.
1: Şimdi Mersin İtman Yurdu geçtiğimiz hafta sonu içinde bir Ziraat Türkiye Kupası vardı. Böyle bizim segmentimiz olmayan bir takımla 5-1'lik galibiyetimiz vardı.
0: Türkiye Kupası'nda mümkün olduğu kadar çabuk elensinler.
1: Ben de öyle dedim de yayında bana saldırdılar biraz.
0: Ya abi ya. Maliyet abi. Yani ya. Bu takım ayakta durmaya çalışıyor. Gerçekleri görelim.
1: Silivke bu hafta 4 Ekim mi 5 Ekim'de Bitlis'e gidecek. Geçtiğimiz haftalarda
0: neyse bizim çocuklar Osmaniye. Ben Osmaniye çıkınca sevindim. En azından
1: ben
0: şurası
1: dedim. Sabahleyin.
0: Arkadaşlar bunun oteli var, uçağı var, yakıtı var. Yani bakmayın öyle.
1: Silivke.
0: Ligi zor tamamlıyorsun. Süper Lig'deki takımların da çoğu şu an iyi değil. Biz 3. ligdeyiz.
1: Gerçekçi adamı severim.
0: Biz 3. ligdeyiz arkadaşlar.
1: Gerçekçi adamı severim. Serkan Tultak da bunları söylediği zaman çok severim. Böyle bir karşılaşmamız vardı. Ağrı'ya gittik. Ağrı'da ben bir puana razıydım. Yayın televizyon programında söyledim.
0: Herhalde puansız döneriz dedim.
1: Yok sen de tam ata terletmişsin. Ben de bir puan alırız dedim. Yani.
0: Ama şimdi Ağrı deplasmanı zor diye düşündün.
1: Ağrı Silivke'de bu hafta bizden önce Silivke'de berabere kaldı. Öyle gözümüzde çok büyüttüğümüz bir takım değil. Orta bizim ayarımızda bir takım olduğunu gördük. Ya da daha açılacaklar bilmiyorum. Onların problemi de. Oradan bir duran toptan kazandığımız golle 3 puanımızı aldık. Bu hafta evimizdeyiz. Pazar günü bütün Mersin İtman Yurdu taraftarlarını, Mersinlileri, İtman Yurdu aşıklarını stadyumumuza davet ediyoruz.
0: Saat 19'da.
1: 19'da Diyarbakır'la maçımız var. Çok önemli bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Bir çıkış müsabakasının olabileceğini düşünüyorum. En az bir puanla yani 3 puan olursa iyi olur. Ama onların da
0: kendi evimizde artık puan vermememiz gerekiyor. O konuda kredimizi bitirdik. Çünkü en azından ilk yarıyı bir 25-30 puanla tamamlamamız gerekiyor. En azından ilk yarıyı. Yani 20 bile iyi.
1: Şöyle de bir güzel şey söyleyeyim sana. O arada gündemden uzaklaşmış olabilirsin. Uzaklaşmadıysan da dinleyenler için söyleyeyim.
0: Altımızdaki takımlar
1: tamam. Rezalet bir sezona karşı.
0: Puan cezaları yiyenler var.
1: Malatya düştü. İlk iki hafta maçının çıkmadığı için artık herkese eski takım şeylere de üçer puan yazılacak. Adana Spor takım kuramadı. Hemen üst altlarımızda olan yanı başımızdaki Konya Karaman takımı takım kuramadı. Adana Spor takım kuramadı.
0: İtman Yurdu'nun bile şu an lige çıkıyor olması mucizeydi.
1: Bizim için bir mucizeydi. Dolayısıyla şu anda takımımızın bu sene çok büyük bir beklenti içerisinde olmasının gerekliliğini tabii olursa çok iyi olur sevgili Tultak ama bu yıl ligde kalmamız bizim için çok güzel olacağını, önemli olacağını
0: Mehmet
1: düşünüyorum.
0: Mehmet Turan güzelim yurdumuzun sıkıntı ve sorunlarını dile getirip esnafın ağzı dili ve kulağı oldunuz. Teşekkür ederiz. Kadir abi de ek yapmış. 36 yıl son 29 yılı tavandan sigortalı 11.662 gün aldığım maaşın iki katını almam gerekirken maalesef ama ben yine iyiyim diyorum. Diğerlerine de sabır versin demiş.
1: Doğru söylüyor.
0: Adnan abi Adnan Zorlu Kızıltan'da İstanbul'dan iyi yayınlar. Çok yağmur vardı bu yüzden geç katıldım diyor.
1: Düğüne gittiler. Dün benden cezeri aldılar. Yolları açık olsun varmıştılar. Dün erken saatlerde çıktılar.
0: Evet.
1: Adnan Mersin'in Mersin markalarına sahip çıkalım abi. Mersin çocuklarına sahip çıkalım. Meski'deki geçtiğimiz yıllardaki yaşanan o rezaleti önüne geçen Mersin'e hızlı bir şekilde su veren Devpo Mühendislik Adnan Zorlu Kızıltan ve oğlu Dağıstan Kızıltan'a da teşekkür ediyoruz. Meski'yi de artık böyle işinin erbabı olan insanlarla çalıştıkları için teşekkür ediyoruz.
0: Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülkü.
6: Radyo Ülkü 24 saat

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Adnur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke
3: her zaman her yerde.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmeniz olur. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

Bu şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağım. Ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam olayım.

bir kere halimi sordun mu benim? Kalbime habersiz girdin sadece. Yedi kat ellerden, yedi kat ellerden farkın ne senin? Uzaktan uzağa gördün sadece. Kör olsun şu aşkın gözü, kör olsun. Bu sevda oyunu artık son bulsun. Hayırsız sevgilim sen nasıl kulsun? Arayıp beni mi buldun sadece?

geceler boyunca hep ben ağladım. Bir damla sevgiyi hep ben aradım. Çok sevildin çok, fakat seven olmadın. Seni sevdiğime güldün sadece, güldün sadece.

0: yol ülkü.
1: Yok yok, anladım ki sensiz yapamıyorum. Kendi kendimi kandırmışım. Kahretsin, gururumu aldırmışım. Ne olursun, benden alma seni. Sensiz olamam.

En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

ya. Yüreğimde can kırdım. Senin ardından bir tek severim. Nice uğraştım.

harcanan onca seneler. Boşaymış sevgilim, boşaymış meğer. Senin yokluğuna gelen hasrete, hasrete ağlamak boşaymış mı?

0: aşksız bırakma.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo

aşkından ölesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende. Böylesi müstehak bana

Hasretin acının üstüne.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: gidemez.
1: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.
2: Radyo Ülkü 24 saat

gecesinden kaldım da ben bu sabah geçtim kendimden. Saçlarının her telinden isminin hecesinden aldım da ben nefesi geçtim kendimden.

Gecelerinin gecesinden kaldım da ben bu sabah geçtim kendim.